Asasi qatlam kesellik türleri şartki uygun kiledgan işkinci derecelik ve onundan töven davalaş aparatları da kubul kılıp davalaşkımas kiledgan Allah kadar davalaş aparatları kubul kılış iktidarını hazırlagan hem de diagnoz koyuş davalaş tekniksi pişip getirilgen daim görüldügan, köp görüldügan ve kısmen sozulma kesellik türlerini görüstüdü. Davalanış sigortası arqalıq asasi qatlam davalash, saqlıq saqlash mulazimetining taraqqiyotini qollash to'g'risidagi yetakchi fikr tarqitilgandan buyon 5 ölkä yondash hujjat tarqatdi. 22 ölkä dastlabki tadbirni shakllantirib, fondni asasi qatlamga yuzlantirish, mulazimetni asasi qatlamda a'lolashtirish, ta'minotni asosiy qatlamga moyillashtirish qatorliq nishonlarni cho'rdab davolanish sug'urtasi orqali asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash mulozimatining taraqqiyotini qo'llaydigan bir qator siyosatlarni shakllantirdi. 31 DRG asosiy qatlam kasallik turi ichida ichki kasallik turidan 27

operasiya meşgulat kesellik türüdün tötü bar. Dövlet davalınış kapalıtı idarısının alaqadarı mesulü mundaq dedi. Asasi katlamdaki kesellik türü mecburi icra kılındığan tizimlik emez. Caylar emeliyetki birleştirip, inçkileştirip, tənşep, çıkım kılış ölçümünü okşaş bulmağan dereyecedeki davalaş aparatlarının fonksiyelik orun bekitmesine teximi yakşı maslaştırısı buludu.

Hürmetlik radyo anlıqçıla, bu mevzu sahibimizde akşepnem mevzumide kandak kütüneş gerek degen mezmunu sözle birimiz. Bugün biz küspesildeki 3. mevzum akşepnemini kütüb aldık. Akşepnem ava temperatursunun özgürsünü əks ettirdiğen muhim mevzum. Xalq arası da akşepnemden közlük küntün tənlişkici bulgan mezgilde hava kündün küngü soğuydu degen maqal temsil var. Bu çağda hava tədirci soğup, keçi bilen kündüzünün temperatura pərqi çoğuydu. Yeryüzüdeki nemlik hava temperatursunun tövallışı bilen uyuşup, şebnem hasıl buludu. Şuna ak şebnem dəb atalgan. Dövletimizde kadimki devirde ak şebnem 3 baskıçı bölüngen. Birinci baskıçta yava qazlar şimaldın çanıp qarab, kışını ötküzüşke başlaydı. İkinci baskışta harlıgaç qatarlıq pəsil quşlarımı arqa-arqadan cənib qaytıdı. Üçüncü baskışta quşlar quruq meyvə, açlıq saqlab qışını ötküzüşke təyyarlıq qılıdı. Bu, təbiyyət dünyasıdaki hayvanatlarının kilimat özgürüşünü seziş, qışdan ötüş üçün təyyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Bu, təbiyyət dünyasındaki hayvanlarının kilimat özgürüşünü seziş, qışdan ötüş üçün təyyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Şundaqla kişilərinin təbiyyət qanuniyeti və pəsil özgürüşünə əməl qılıb, yığıb saqlaş, asraşqa diqqət qılışını əzgərtdi. Ak şəbnəm mövsümüdə təbiyyət dünyasındaki yançı yanımı yığılıb, yinçi tədirci küçüydü. Küzdəki quruqaqçılıq, Құрғақлык ән күшілік пәсілі сапланыды. Ақ шәбнәм мәусімідә күтінішдә енчені қоуәтліп, құрғақлықны нәмдәш мұйым орында тұрыды. Бірінші, рөйі чәхәттін күтініш. Ақ шәбнәмдің кейін от жөплер құрып, асалла ялғызлық, соғық есқылыды. Зияда қайғырыш өпкінің физиологиялық иқтидарыны зәхімлендіруді. Шуңа, Sırttaki faaliyetlerge köprek katnışış, ya ki egizge çıkıp, yıraqqa nəzər seliş tavsiye kılınudu. Bu, köks karnını kən tutup, havanın ayılınışını ırıvallaştırışqa paydalıq. Şunun bilen bille, tənha muhittin təşəbbüskarlıq bilen özünü qacırıp, ayılıstikilər və dostlar bilen köprek pikir almıştırudu. Gəmkirlik və başqitinçilikini tügütüş gerek.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun bu paslda tushlik uyquda asalla qattiq uxlab ketadi degan mazmunni diqqatingizga sunamiz. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tushlik uyqu vaqtini 15 minutdan 20 minutgacha kontrol qilish. Qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab, tabiiy uyg'onishni saqlamaslik. 9-chi ayning 5-ida atigan kashda sovuq, tushda issiq bo'ladi. Tushlik tomoqdan keyin qonni hazm qilish tizimiga yetib kirib, cho'ng miyaning oksigen bilan ta'minlanishi ozlab, uyqusi kelish tomiz kunlardagidimi ig'irlashadi. Onun üstüge havanın nemliki tövelliğe çıkı, beden rahat, kurgak muhitta teximu asan çoğunqor uykuğu girdi. Qoğraqlıq saat tənşimigen üçlük uykuda nahayta asalla bir saatten artı uxluğulu buludu. Uyğanğanda beş qeyip, uxlumuğandı mu bəkerek çarçap getidu. Üçlük tamak yap 20 saatten kiyin 15 minuttan 20 minutkice qoğraqlıq saat doğurlap yan telefonni yaraqraq koyup, yetip, yoki yulinib o'ltirib aram elish kerak. Qo'ng'iroqlik soat jiringlagan hamon o'rindan turish, besib yetib davomli uxlamaslik kerak. Agar uyg'onganda yanada uyqungiz kelsa, sovuq suvda yuzingizni yuving. Bugun tushda qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab qo'yib, qisqa uxlasingizmi aram olgan bo'lasiz. Uzoq uxlab ondan o'rnimdan turman desangiz, texmo galvonlashib qolasiz.

Hürmetli radio anlıqçılar, əmdi hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 15-28 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 10-26 Celsius gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradus qıca. Qolcıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsius gradus qıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus qıca. Köytünde hava uçuk. Temperatura 12-30 Celsius gradus qıca. Şehanızda hava uçuk. Temperatura 10-29 Celsius gradus qıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-29 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup keyin etçeludu. Temperatura 14-26 Celsius gradus qıca. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-33 Celsius gradus qıca. Korluda ötkünç yağmur yağıp keyin hava etçeludu. Temperatura 14-27 Celsius gradus qıca. Aqsuda ötkünç yağmur yağıdu. Temperatura 12-23 Celsius gradus qıca. Atışta ötkünç yağmur yağıp keyin Otur hal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-23 Celsius gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıp keyin otur hal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-24 Celsius gradus qıca. Xotanda hava uçuq. Temperatura 13-24 Celsius gradus qıca. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsius gradus qıca. Buludu 3 bal şamal çıqıdı. Havaraydın məlumat anlattıq.

0: Radyo Haberler Merkezi Uygurçe Universal Radyosu.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımıza boyu canlatış berdik. Anlığınınla ağır rahmet. Tekhimi köp məzmunlarını yana Sılıqşı din abonçıları terminalına düşürüp anlısanla buludu.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışı mısınızlar? Ertigenlik Haberler programımızına anlayışanlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 7 günü, Düşenbe. Dehkalla kalendarı boyunca 7 ayının 26 günü. Ak Şebnem mevsimi.
2: Aval bu gidimki programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şinjan yukarı sıfatlık mecburiyet mağarifi sistemisi berpa kılışını tizletip, mağarif baylıkını asasi kapalettin sıfatlık baylıkını tenkpunlaştırışkı yüzlendirdi.
2: Abdonom rayonluk 15. nöbetlik tenherket musabıqsi ve 11. nöbetlik milletler en-envi tenherket musabıqsi muvaffaqiyetlik ahırlaştı.
1: 3. nöbetlik Şinjan umumi halk kitap okuş faaliyeti serhil uyuşturulup, kitap kumar keyfiyat arkalık, şehir yezi kentler ozuklandırıldı.
2: Şinjan'dan 160 netçe karxana, 390 kıldın artıq mehsulat, 8. nöbetlik Congu açlık yermenkisi de körgezme kılındı.
1: Memleket boyunca Bingtan bilen yerlik birleşip kurgan, Tunca Toluk Kurs Ali Mektibi, Tunca Türk'üm yeni okuğucunu kütüv aldı.
2: Emdi haberler anala.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musafiğe yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabiri. Asasi mağarip, milletinin sapasını östürdüğün ulu kuruluş. Başşuji Xi Jinping, ammının yeni təqəzzasıqı uyğulluşub, asasi mağaripta əla baylıqını kengaytiş, süpətini östürüşünü alıqı sürüb, mağarip adlılıq dövən çekini puhtı saqlaş kerekdə təkidlidir.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisini olishlarini qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Rosengul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni olib chiqib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qo'y podillari o't o'tash, o'g'itlashga yordamlashdi. Shinjangdagi etizlarda tannarxni tövallatib unumni oshirish ishqa oshirildi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda oldingi 7 oyda Shinjangning universal yo'lovchilar transporti va yuk toshish miqdori sijil ochdi degan mazmunda to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda hayoti bedeliga boshqalarni qutqizgan adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan Orsil O'chat bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılışıtın aboneçiler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjang'daki yenilikla.
1: Yettinchi ayning birinchi kunidan sakkizinchi ayning o'ttiz birinchi kunigacha bo'lgan yozliq ta'tillik yo'lovchi to'shish mazgilida Shinjang bo'yicha aerodromlarda to'shilgan yo'lovchi 13,097,500 odam qatim bo'lib, bu turqi o'xshash mazgildagidan 10.60% oshdi. Yo'lovchi to'shiydigan navbatchi aeroplanning 99,900 Aeroplan qaytim bo'lishi kapalat qilinib, bu turqi o'xshash mazgildagidan 10.59% oshdi. Ishlab chiqarish to'shish miqdori bu turqi o'xshash mazgildagidan 2 xonalik son bo'yicha eshib, aviatsiya bozorining hayotiy kuchi sijil qo'zg'atildi. Yozliq ta'tillik to'shish mazgilida sayohatga chiqqan yo'lovchi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurt dündeki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde kol padıları ot otaş oğutlaşkı yardımlaştı. Şincan'daki etizlerde tenlerini tövbeletip ünümünü aşırış işe aşırıldı degen temidi tohtulumuz. Yakında Şincan'ın köp kısım caylardaki urukluk say kahvesi pişiş perviş kılıçının açkuşluk mezgeligi kırgeçke etizde ot otaş etizini oğutlaş, tuprakların ünüm darlıkını östürüş katarlık etiz pervişini kanat yaydırışkı doğru geldi. Terekçilik aileleri koy padılarını yardımçılıkki teklif kıldı. Koy padıları etizgi kirip, yavu ot çöp ve pileklerini yap, hem hosulgu təsir yetküzmedi, hem etizda tənlerini tövəlitiş ünümünü aşırış. Dehkançılık ile çarvıçlıktan ibaret, koş yönelişlik ortak payda erişini işe aşırışkı yardım bədi.
1: Şincan Manas nahiyesi su satkan yezisi Fujian Manas ekologiya kentideki bir saykavusi östürüş bazısı da urukluk saykavusi pişişinin açkışlık mezgeliğe kirgen bulup post qetip şekilge kelgen idi. Çarvici Nurbulat Tohta 200'den artık koyini kavalıqqa haydap kirip baktı. Neç gün ötmeyle ettizdiki kaldık, yopurmak, ot çöp ve ortuk pileklerini koy topi pak pakiz yap tügetti. Pişkan orukluk saykavisi ettizde mükemmel saklanıp kaldı.
0: Koy padılarını saykavisi ettizgi kırıp gızalandırış, haksız ot otaş işçisi teklif kılganga baraver bulup, ola ettizdiki 90%'ın artık yavu ot çöp ve yumuşak pileklerini yap hazım kılıp, köp kısım aralaşmalarını tazılaş vazifesini tamamlayalaydı. Bundak bulganda pekat az miktardaki tohum kattık ot çöp gollarlı kalıdgan bulup, dikkala kolu bilen yolu vesile bululdu.
1: Koy padılarının kığı yine tabii oğut bulup, öz cayda ettizgi kaytırılganda, tuprak kurulmasını yakşılaplık almay, tuprakının ünümdarlıkını mu aşırgılı buludu. Okşaşla Kökdala şehri Veyhu Pazırdaki bir urukluk saykavisi östürüş bazısı da bu yerdeki koylar mu etizda otlarını tügütüş ve oğutlaş bilen aldıraş bulup getti. Koy topi yardımlaşkeçke saykavisi yoğunaplık almay, maşınada yığıveliş mu hayli kolaylaştı.
0: Tonuş turuluşça koy padıları destekendikin etizlikteki pah piyip ketken pilekle yetip yergi çaplaşıp maşinada yıkanda yezi igilik maşını zapçastırga yögüşüp kalmaydıken. Bu maşini üsküllerinin yukarı önümlük meşgulat kılışıga kolaylık yaratıp berdiken.
1: Bu hıl koy arkalık dehkallarga yerden beriştek yeşil endize. Hem adam küçü, tenlerini zor derecede tecedi, hem etizini oğutlap, toprağının ünümdarlıkını östürüp, etizlerinin ekologiyelik muhitini elalaştırdı.
2: İh, anı vatan, siz merdanı çıllap, tank kuyaşını, Seher cimcitkini oyuqatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon

oğul kızın pəxri. Siz 56 milletin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde aldınki 7 ayda Şincan'ın yolcular, universal transporti ve yük taşış miktarının sıcılı aşkalığı doğrusu da toktulumuz. Aldınki 7 ayda Abdunum rayında taş yol, tömür yolu, puhrala aviyasiyasının yolcu ve yük taşış miktarda birdek işiş vaziyeti saklandı. Bütün Abdunum rayındaki yukarı süratlik yollarının umumi ekim miktarı 136 milyon avtomobil kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 1 milyon 300 bin avtomobil kıtım köpüyüp, 0.96%. Tömür yolda toşulgan yolcu 32 milyon 767 bin 200 adam kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 0.13%. Puhrala aviyasiyasının yolcu toşuş miktarı 32 milyon 721 bin 900 adam kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 6.19% aştı.
1: Aldınki 7 ayda Abdunum rayonundaki adetki devlet ülke gol liniyelerinin umumi ekim miktarı 276 milyon avtomobil kıtım olup, bulturku okşaş mezgildekinin 5.159% aştı. Bunun içinde yolcular avtomobili bulturku okşaş mezgildekinin 3.173%, yük avtomobili 9.161% aştı. Aldınki 6 ayda Abdunum rayonunda yolcular avtomobillerinin katnaş miktarı azraq eşip, 7 ayda öz avtomobil sayahati sefer kızgınlığının pesiyişige ergişip tövelledi. 7 ayda yük avtomobillerinin ekim miktarı bulturki okşaş mezgildekinin

0: 9,4% eşip, yük transportının eşiş vaziyeti küçük buldu.
1: Tömür yol, yolucu ve yük toşuş miktarı sıcıl açtı. Yolucular ekimin kurulması tedirici halde Şincan işçi de otura kıskı musafirlik seferge çıkışkı mayillişip, kıskı musafirlik sayahat, etraf sayahati körnerlik açtı. Şincan'dan çıkıdığan uzun yolluk köp miktarlık maddi eşya transportuğu bulan ihtiyaç sıcıl kozgutulup, tömür yol, gol, liniye yolunun evzellike sıcıl cari kıldırılıyor. Aldınkı 7 ayda tömür yol yük toşuş miktarı 154 milyon tonluğu yetip bulturkı okşuş mezgildekedin 4,6% aştı.
0: Fuhralar avyat siyasi cehette, tatil mezgildeki sayahat, tetkikat, ögünüş, tukkan yoklaş katarlık köpkıl, ihtiyaç, gireleşkellikten bütün Şincan'da fuhralar avyat siyasının yolucu toşuş transport sıcılığı yanımı eşip, aldınki 7 ayda yolucu toşuş miktarı 32 milyon 721 min 900 adam kıytımgı yetip, bultırki okşaş mezgildikiden 6,9% açtı. Yük poşta yollanması toşuş miktarı 231 600 tonluğa yetip, bultırkı okşaş mezgildikiden 10,4% eşip, eşiş evrişimdeki sicil gevdelendi.
1: Halkara transportta eşiş vaziyeti küçük boldu. Cungu, Kazakistan vezi keçirim kılıç siyaseti paydasının sicil kozgutuluşuğa ergişip, çegra sırtıda bir türküm çoğun türle arka arkadan kurulup, yolucu toşuş bazarının hayati küçü urgudu. Aldınkı 7 ayda halkara yolucu toşuş miktarı 807.300 adam kıytımgı yetip, bu türkü okşaş mezgildekinin 15,8% aştı. Kuruluş maddi eşyaları bilen tavar otomobil eksportunun koş çaklı kozgıtışı təsir körüstüş, portnın kolaylaşış ünümü körnerlik buluş katarlık amılla sebebidin, aldınkı 7 ayda halkara yol yük toşuş miktarı 10,058,100 tonluğu yetip, bu türkü okşaş mezgildeginin 23% aştı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, programımızın ahırıda Marjan Bilek namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Avtonom Rayonluk Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç kaldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

Hürmetlik radio anlıqçılar, MD hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçüde hava uçuq, temperatura 15-28 Celsius gradus gıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 10-26 Celsius gradus gıcı. Çöçekte hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradus gıcı. Olcuda hava uçuq bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsius gradus gıcı. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus gıcı. Karmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus gıcı. Köytünde hava uçuk. Temperatura 12-30 Celsius gradus gıcı. Şehanızda hava uçuk. Temperatura 10-29 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-29 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava bulutluq bulup keyin etçeludu. Temperatura 14-26 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-33 Celsius gradus gıcı. Korluda ötkünç yamğur yığıp keyin hava etçeludu. Temperatura 14-27 Celsius gradus gıcı. Aqsuda ötkünç yamğur yağıdu. Temperatura 12-23 Celsius gradus gıcı. Atışta ötkünç yamğur yığıp keyin otur hal yamğırğı özgürüdü. Temperatura 15-23 Celsius gradus gıcı. Qashqarda ötkünç yamğır yığıp keyin otur hal yamğırğı özgürüdü. Temperatura 15-24 Celsius gradus gıcı. Xotende hava uçuq. Temperatura 13-24 Celsius gradus gıcı. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsius gradus gıcı buludu. 3 bal şamal çıqıdı. Havaraydın məlumat anlattıq.

0: hareketimizde ülgü olaylı.
1: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vakit getirdi?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdir.
1: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
0: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərik.
1: Tamaq ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdün başlaylı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlıgıçılar. Avtomobil haydab öçkini soğup koyup tölem tölegen bolsun mu? Nemi üçün öçkini elip kesip olmaydı? Yakında muşi iş sebebidin Unsu nayesi Çinçen bazarının ahalisi Van X bilen bakmıcı AX oturusu da talaş tartış yüzbeydi. Bugünkü dilo ve kanun sahipimizde bu dilo misalını anlaylı.
0: Van X avtomobil haydab Çinçen bazarı Yingyen kentiye kelgende tuyuksuz yağmur yağıp körüş dairesi naçarlaşkın. Yol teyğak bulup ketkeşken, avtomobil ehtiyatsızlıktan AX ailesinin yol boyuda otlavatkan öşküsünü soğup, işki öşkünün yarılınışını keltürüp çıkargan.
1: Van X, AX'ten keçirim sorugan hem bazar bahası boyunca tölen verişini halaydı kalıgını. Lekin yarılanan öşkini elip ketidi kalıgını bildirgen. AX bolsa Van X, öşkini soğup etti. Ziyanı tölep verişi gerek. Lekin öşki yanına özümünün dep karıgan.
0: Nəçiqitin pikiri almaştırıp nəticisiz bolğan denkin iki tərəb birlikdə Çinçen bazırı Yingyen kəntidiki xalq qurultayı vəkilləri alaqlışış ponkitiğe kelip yardım sordu. Şikeylənin ıltımas təlipini bilgən denkin ponkiti turuşlu xalq qurultayı vəkili təvəlikdiki saxçıxanadiki xalq saxçıları bilən birləşib hərkətlinib birləşmə mürəssəni qanat yaydırıb, hadisinin cəriyani, talaş tartışının merkezi noktasını tepsili sorab, nəq meydanda pakitini rədləb, hukuk məsuliyyatını aydınlaşdırıb, iki tərəfinin keyfiyyatını turaqlaşdırdı.
1: Mürəssə cəryanında xalq qurultayı vəkili qanunlu asas, qaidi yosunlu qoşumçu qılışdı çıngdırıb, Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin həq tələb qanun dəsturudur ki, ala qədər bəlgilimələgi seriştirib, qanunu çüşəndirib, davlayı sözlüdür.
0: Haq talep kanun dasturunun 1184-ci maddesidiki belgeleme boyunca başkalarının mal mülkige ziyan yetkende mal mülk ziyini şu ziyan yüz bergen çağdaki bazar bahası ya ki başka muvaffak usul boyunca hesaplanadı.
1: Halk kurultayı vekili Van X'ke sevrçalıkla çüşendirip bundak dedi. Tölen berilgen pul mal mülk hukukuğa çekiliş ziyini tölen puluğu tevab olup rolü bakmıcı ailelerinin ıhtisari ziyinini toluqlaş, tölen beriş, setiviliş, setiş digerlik emez. Tölen bergerlikini sebep kılıp, karşı tarafının çarvısını ilgili valsı bulmaydı.
0: Şunun bilen bile, haq talep kanun dasturudaki bakkan hayvanının hukuku çekilişiğe alakadar maddalarga birleştirip, halk kurultayı vekili AX'ke kanunu umumlaştırış terbiyesi elip berip, yezi yollarının amıvi katnaş yol bölgege tevajgeligini. Bakmıçılarının başkuruş, qoğdaş, kotanda beqiş, başkuruş

0: ayınışıga kançılık vakit getirdi?
1: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
0: Tamakını ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamakını pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
2: İqtisadçıl ve ticəkçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp, söz hərkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamak ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi. Hürmetli radio anlıqıçılar, əndi Abdunum rayonundaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-28 Celsiya qradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 10-26 Celsiya qradus qıca. Çöçek tava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 14-29 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-30 Celsiya gradus qıca. Bortlada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuk, temperatura 12-30 Celsiya gradus qıca. Şıxanzada hava uçuk, temperatura 10-29 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuk, temperatura 12-29 Celsiya gradus qıca. Qomulda hava bulutluq bulup keyin eçiladu, temperatura 14-26 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 22-33 Celsiya gradus qıca. Korlada ötkünçi yağmur yağıp keyin hava eçiladı. Temperatura 14-27 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 12-23 Celsiya gradus qıca. Atışda ötkünçi yağmur yağıp keyin otırhal yağmur yağdı. Temperatura 15-23 Celsiya gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıp keyin otırhal yağmur yağdı. Temperatura 15-24 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava uçuq, temperatura 13-24 Celsiya gradus qıca. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca boludu. Şübal şamal çıxıdı.
4: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya stansının qanun sizge həmrah programımız boycağına düşbədik. Texmi köp məzmunlarını slushiting terminalını düşürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət.

tağ deryalar arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı.

0: Hürmetlik radyo amıcıla. Şincan Radyo Televiziya Stansının Münbet Pırak programısına alışanlarına karşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmurlar da alışıp yerimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə il oblastı əla sort yaxşı usullarını yürüşləşdirib, qonaqdan xoşallanarlıq mol hosul aldı degen məzmurni diqqətinlərgi sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Kuçay şehirdeki orman muhafizatçıları Kakaslık'ın işkirsede çıntırıp çöl bayavan buz talıkını kovdudu. Maralbeşin ayısındaki bakmıcı Muhtar Davut İlmi kalıp yıkıp Kırım'la aşırış yolunu kenaytı digen mezmurlar dekhtanladı buludu.
1: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde bütün memleket boyunca tögüçelik kesbede tunci ministerlik dericilik noktalık tecrübehana Şincan'a makallaştı Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo Amı Uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılu Şitin abunçları terminalde mazkademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlatıldı buludu. Hem de diktiğine programımızın tepsiliği mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Kızlar mol hosul mənzirisini namayen kılgan idi. Bu çaydaki yezi iyiliki yeza idarısının dehkancılık teknikleri etizlikta hosul ölçeş hizmetini kanat yaydırıp, hosulni ilmi usulda aldın mülçerle vatatdi.
1: Künet sayısının yufan bazırı Andas kentindeki tarihçi Çin ve Mondak dedi. Bu yıl etizlikimi konak diyerip inçkile perviş kıldım. Teknikler vakti yetekçilik kıldı. Nak meydanda hosul ölçügende bu yıllık konak hosulun bol turkudun yukarı çıktı.
0: Künnes nahiyelik yezi iyiliki yeza idarisi yezi iyilik tekniksinin umumlaştırış bunkitinin umumlaştırış tetkikatçisi Yin Yamey mundaq dedi. Hosul ölçüş neticesinden karganda bu yıl konaqnın dan tutuş nisbeti bir kadar yukarı. Süpütümü nispetten yakşı bulup, umumi hosuli daimlik yıllardaki seviyeden yakşı çıktı. Biz közlük yığımda texniki yetekçilikini davamlık yakşı işlep, dehkan ailelerini, konaklarını del vaxtıda oruş, ilmi usulda aptapkı selişka yetekleb, közlük açlıkta bir tal danını kaldırmay, toluk ambargı kırgızışke bütün küçbilen kapalatlı kılımız.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısına anlıq rayı qılın.
6: Yeşil tağlarga nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıprağını gülləndürümüz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tıprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlaşanlarını qarşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Başküzdeki tarım deryası boyda toğraklar yapyeşil kat götürüp, yulgun, söksük, yantaklar kent yeyilip, bipayan çöllükte katma kat yeşillik asıl kılgan idi. Kuça şehri Tian Shan Dövlet Ormanı Koğdaş Merkezi, Sauhu Ekologiyelik Suluk Yerini Koğdaş Merkezi, Kuça Şehirlik Toğrak Ormanı Koğdaş Merkezi, Karatmıkdiki Başkuruş Koğdaş Ponkiti Çatkallar Üsüp Ketken bu çöllüknün işkirsigi caylaşkan idi.

0: Bugünkü xalçız biyiş mahirleri sayfımızı köpçülükke çöllük işkirisindeki yeşillik qovduğuçlar toğrusunu sözler birimiz.
1: Yeşilliknin arkısında bir top, orman muhafazatçılarının her günü çın durup işleşi var. Ular ailesini bu yerge makallaştırıp, Tianşan'nın canomi etkideki ekologiya tosqını köngül koyup qovdumaqta. Yakında Kucha şehri Tarım Bazarı Halvat Başkuruş Qoğdaş Punktiga kelip, çöllükteki yeşillik qoğduğuçlarının hizmeti ve turmuşini yakın aralıktan es kıldık.
0: Remont kılıp yenilangan hoylu pakiz rettik bulup hoyludaki meyve köktatlarının öz ehvali kişinin kuşağı kılattı. Aşkandı Bingşan, Bingöy, su isit kuş katarlıklarının əmiz toluq bulup yatak derizleri pakiz sürtülgen idi. Orman muhafizatçısı Kerem Tohti Pilek'ten bir tavuzun üzüp mihmallarını kütüşkü başladı. O külüp durup, bu cay bizden üyümüz, dedi.
1: Çöllükte yıldız tartkan, bu hatırcemlik asan kolgu kelmegen idi. Başkuruş Qoğdaş Punktida hizmet kılıvatkınıga 20 yıl bolgan Kerem'nin esedik elişçe, dastlabki yıllarda punktida konu bir neçe yığız bir qavatlik öyle bar bulup, yazda demik ısık. Kışta şamal ötüşüp duratdı. Tok işiltişte bir kiçik generatorga tayangaçka tok birdem bar birdem yok bulup tamak etiş, su kayıntışta kömür kalaşka toğır keletdi. Buralık günlerde oylani topçan kaplaytdı, o mundaq dedi. Ocaklarda aşkanada tabii gaz işiltişini, yataqa su ısıtkıç oruntılgallıqını oylap mı bakmağan edok. Bugünkü günde punkittin kıyapdı, üzül kesil özgerdi.
0: Yakın yıllardan bu yana Kucha şehirlik ormançılık ve otlak idaresi başkuruç Qoğdaş bazının katık detaylı sütünü yukarı götürüp derisinin öz türüşünün sıcılı algısı sürdü. Fakat bu yılla 2 milyon 800 milyon meblağ silip başkuruç Qoğdaş punktinin 13'ünü bir tutaş özgertti. Birinci septiki orman muhafizatçıları şunundan itibaren turuvatkan kıstan şaraydı adli yataklar bilen hoşlaşıp çöllüktün işkirse de hakiki ehmiyetki iyi ailegi iyi buldu.
1: İlgiri mahalle hizmetini kıladığan Qurban Qasım bultur 3-nji ayda çöl bayavan bostanlıqını qoğdaş itiqadını qalbiga püküp, asasi qatlamning orman qoğdaş hizmetiga tashabbuskarlık bilen tizimlatdi. O hizmetke qatnaşqan bir yildin köprek vaqtdan boyan yavayi hayvanlarning izini farqlandirish usulini pişiq egiladi. Yana daim hizmetdaşlarga adamsiz uçqo qatarlıq, aqli iqtidarlıq uskunlarda mashg'ulot qilishni o'rgatdi.
0: Yakında Qurban bir kıtımlık alaydı kutkuzuşunun başını keçirdi. Tarım bazarlık sakçıhanının kalık sakçıları çarlaş çeriyanda yarılınıp örü turalmas bulup kılgan bir boğu balısını baykap, yakın etraftaki başkuruş Qoğdaş Punktiga apırıp berdi. Qurban inçiklik bilen bu boğu balısını su içküzüp süt emitti, hem vaktida yavay hayvanlarını kutkuzuş punkti bilen alaklaştı. Boğu balısı yötkep oralaştırılgan dinkin o, boğu balısını davalap, yarısını sakatkan neyin tabiyetki koyup bəsək, bu orman rayonumuz onun ailesiyle aylındı, dedi.
1: Qattıq detallar yenilinip, dərecisi özdürülüp, xizmet turmuş muhiti sicil əlalaşdırıldı. Bu Kucha şehrinin başkuruş, qoğdaş bazısını ölçemleştiriş, qeyliplaştırış, daimlaştırış kuruluşunu alğı silcitkallıqının ixcam görünüşü. Növette Kucha şehirde ammevi menfaat ormanını başkuruş Qoğdaş punktidin 36'sı, məxsus vəzipedeki ot öçürüş şöbü ətirdidin şkis qurulup, her bir punkt noktağa çarlaş, Qoğdaş avtomobili və otdan modapiyyəliniş maşını üskünülleri səplinib, əqli iqtidarlıq küzütüş tizgilləş orman rayonini tədirci qapladı.
0: Kerem mundaq dedi. İlgiri çarlıqanda atlıq ya ki piyadı mağattıq. Hazır çarlaş avtomobili ve ademsiz uçku bar boldi. Bazı tasadifi ehvallarını yani punktikisin oralaştırış yığın zalı arkalık torda bir taraf kılgılı buludu. Şarait yakışlandı. Çarlaşta tekme işçençki tolduk. Okşaş özgürüş ya da yin başkuruş muhabizat kılış punktidimi yüz berdi. Bu yerde okşaş bulmağın yaş bazkuçudaki altı orman muhabizatçisi 334.100 mu ormanlıqını muhabizat kılıp qoğdumaqta. Erkin Mecit kiçikidin tarifli muşu çöl bayabandaki toğraqlı rayonu çombolgan bulup dadısı peşkadem orman muhabizatçisiydi. O dadısının izini besip

0: işlegenice 20 yılı yıkın işledi. Yana hotununu punktka aykılıp bu yardıma kallaştı.
1: Onu en pekhirlendirdiğini 2016 yılı bir kitimlik çarılıp koğdaşta o bir su menbesini baykıdı. Keyin ala kadar tarmaklar çarılıp tekşürüp sınak kılgandın keyin bu su menbesine tayinip bir çüşürge yasap etraptaki toğraklıkını soğuruş keyin buluş meselesini el kılıplı kalmay yana yakın etraptaki ammanın işlep çıkırış turmuşta işiltadığan suyeni kapaletke ege kaldı.
0: Bugün künde her kıtım çürgüdün ötkende erken emişe toğraklarını soğuralaydıgan boldu. Köngülümüz mu hatırcan boldu deyno. Muşundak kün sayın baş kuruş koğdaş neticesi de yeşillik koğdulup bu yarının hayatı küçünü saklap gelindi. Orman rayondaki ot çöpler bargan sırı baraksan aynıp hayvallarının izi barbara köpeydi. Erkin mundak dedi. Çöllüktün işkirsi yurt makanımız, ormanın yakış koğduğallık, ailini yakış koğduğallıktır.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıkçıla. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Yakın kıyılardan bu yan Maralbeşi nahiyet çarabıçılık kesip zencirini zor küçüplen terakki kıldırıp, çarabıçılık mesbatlarının koşulma kıymetini tırışıp östürüp, ilmi bakmıçılıkı ilham medet bergeçke zor bir türkün bakmıçılarının kirmi bargan sıra açtı.
2: Yakında Maralbeşi nahiyesinin Dövletbağ yezisi Cigdelik kentindeki bakmıcı Muhtar Davud'un öyüge kirgenimizde öyünün yenideki kalı iğilidin kalılarının mörgen avazı anılınıp durattı. O oğlu İmran Muhtar bilen bile kalılarga yem kaşak tayarlaş bilen aldıraş bulup semiz semintal kalıları Bekharaman silosu yavadattı.
1: Muhtar'ın oğlu İmran ondak dedi. Bu yıl biz yeniden ölçemli kalı yığılısılıp kalıların ilmi usulü bir köngül koyup başkurduk. Hazır cemi 30 kalı bir kuvvetimiz. Devletin siyasi intayını yakışı. Her yeli yokumdun müdafiyeniş kadınlar üyümüz geçkilip kalılarına haksız yokumdun aldığını iliş okulu emleydi. Hazır bir yılda 150 milyon etrafı da pul tapalayımız. Turmuşumuz barğansırı yakışılın vatıdı.
2: Muhtar ailesinin göç kalısı bakmacılığı bilen şuğullanı vatkınığa 6 yıl buldu. Aldınki bir neçe yılda onlar izcil en-envi ailevi kalı iğilida tarqaq bekiş endisini kullanğan bulup, bakmıçılık orni addi, bekavatkan mal sanı az, başkuruş qiyliplaşmağan, iqtisadi önüm çeklik bolğaçka bakmıçılıkni zoraytış, küçaytış izcil təsk toxtığan idi. Bu yıldan boyan yezi kent iki dereceliknin ilhamlandırıp yetekleşi ve dehkallarga nep yetküzü siyasetinin yarı yölek buluşu bilen muhtar bakmıçılık şaraitini üzül kesil özgertip, derecesini östürüp, yeniden ölçemleşken kalı kutunun selip, ilmi usulda rayonga ayırıp, kiliplaşkan bakmıçılıkını işe aşırdı. Növete onun ailesi bir kıvatkan göçkalısı, 30'ga yetip, bakmıçılık bölümünde mahiyetlik alkışını işe aşırdı. İnçkileşken ilmi yem biriş, kiliplaşkan kündelik bekiş, başkuruş arkalık göçkalılarının ayıp oluş nesbiti, kotandan çıkış nesbiti zor derecede eşip, işik aldı da ilgilik tiklep kirimini aşırış, hakiki işe aşırıldı.
1: Oğlu İmran Mundak dedi, biz üzlüksüz yeni nesil kirgüzüp, her yili 25 kalı köpeytip, kalı sanını 60'ı yetküzüşünü bilallavadınız. Hazırki kalı iğılıda 100'ün artık kalı sıkıdı. Muş asasta kalı kotunu kenaytip 200 kalı sıkıdığan külemge yetküzümüz. Bir kısım ilgar üsküllerini kürgüzüp kırımına aşırımız. Cigdilik bak kentinin kadri Abdurrahman Ablikim Mondak dedi. Nöbette kentte 20 bakmışlık ailesi var. Biz kent ahalarını en-envi tarqaq bakmıçılıktan ilmi qeyliplaşkan bakmıçılıkı ötüşk ilhamlandırdık. Bunun dengin mu, ilmi bakmıçılık endisini davamlı umumlaştırıp, teğmi köp kent ahalısının özgeçi bakmıçılıkını ravajlandırışı o türtkü bulup, çarıpçılık kespi arqılıq amının kırımını mokum aşırışka türtkü bulumuz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəgirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balı yurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu tikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

2026 yılının aldıngı 20 yılda Şinjan'dan əvətilgən, yetküzülgən yezigilik məhsulatları 64 milyon 40 min posolkığı yitip, bulturku şu məzgilikidin 16.6% eşip, yezigilik məhsulatları işləp çıxırış kırmızının 6 milyar yöndən eşiği türütkü bulup, Şinjan'ın oxşaş məzgillik poşt kəsbinin əvətliş yetküzüş kəsb miqdarının eşiş sürətidən eşip, bu kəsbinin yezigilik məhsulatlarının bazarğı silinçiği küç qoşuş ünümü körnerlik bulgan. Şinjan Poşta Başkuruş İdaresi Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Başkarımızdan Başkı Gavli Min tonuşturup mundak dedi. Yezgilik mesulatlarının evetliş yetküzlüş miktarının mokum eşi köp tereptik sebeplerden boldu. Bu yıl Şinjan'da badam, yanak, üzüm arı, katarlık küçük hem serkıl teyiz yetküzüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türüdün uyetisi yığından köp etildi. Yine kesb miktarı 1 milyon posolkudun açılgan ürümçü gürüçü uni komul sütüdün ibaret çolpan yekki mesulatın 3 berpa kılınıp yetiştirilgen alakadar tez yetküzüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türü cemi 76'yı yetküzüldü. Şinjan'ın mesulatlarını yeni pidi yetküzüş tez yetküzüş arkalık dihkallarga yardan beriş Marks'tan təsir ünümüsüzcil namayan kılındı. Bunun içi de Bayınğulun oblastının bügür ak ürükünü yetküzüş əvətiş kəsb miqdarının işçila bir katlandı. Üskünlərinin kent küləmde yığılaş, Nahiye rayonu soda sistemisi kuruluşunun siyaset paydasığı tayinilip, şəhər, Nahiye, Yeza 3 derecelik əvətiş yetküzüş əşya obrut u əslərlərinin dərecisi östürülüp, özgərtiş palı türkü bulundu. Tez yollanımların əvətiş yetküzüşünün transport ünümü zor derecede östürülüp, əvətiş yetküzüş eşya obrutunun tənlərqi tüvəllitildi. Əvətliş yetküzüş sistemisi özlüksüz mükəmməlləşdi. Yəni, kən teyriqçılıq ailərgi həqiqi nəb yetküzüldü. Turban şəhəri İdqut rayonu Astani yesidiki teyriqçi Sun Xong Lin mundaq dedi. Ölçəmləşkən əvətliş yetküzüş kapaltı və dağınlıq marki trək bolğaçqa meyvelerimizdən setliş yolları texmi kiniyib, zakazmı ilgirki yıllarqı qarğanda barğan sir köpəydi. Кейінгі 20 жылда Шинжан пошта басқарушы тармақтары тез жеткізуш мұлазметі заманауи езгілік түрлерін сижил күшейтіп, Шинжанның мәсулаттарын ең пети жеткізуш даңлық маркасының өнім ықтидарын зорайтып, нахия, еза, кентлерінің жеткізуш әвәтіш торын сижил мүкәммәлләштіріп, Шинжанның техми көп өзгеше езгілік мәсулаттарының Шинжандан шығып, чат әлгі жүзілінішіге түрткі болып, ез кент кәсіптерінің жалынышыға күш қошыды.

Yakında Yezi İyilik Yez Ministerliğinin Tögüstü Mesutları ve Ekologilik Bakmışlık Noktuluk Tecrübe Kansı'na Viviski Eziş Murasmi Burultokay Nayisi de ötküzüldü. Bu bütün memleket boyunca tögüçülük kespide tuncu ministerlik derecelik Noktuluk Tecrübe Kansı'nın Şincan'a makalışıp, Şincan'ın tögüçülük kespinin yukur süpetlik terakiyatı'na küşlük, pen teknika, yığınlık yarış kuvvet koşkalıkların direk bir yeri. Bu noktuluk tecrübhanı dikkatini tögüsü əli nesline talılıp yetiştiriş, yokur önümlü köpeyçi teknikisinde ötkelgü hücum kiliş, tögüsünü yokur kımmetleştirip incik pişiklaş, ekologilik ölçemleşken bakmıncılıktan ibaret töt çoğun sahagi merkezleştirip, uruk plazmasını koğdaş, ilmi bakmıncılık, incik pişiklaş, birgeleştirilgen pen tətqiqatlı yığınlık yarış sistemisini bərpa kılıdı. Uzaktan bu yanın töge Şincan'ın alaydı evzellik ige özgeçi çarımçılık kespi bulup geldi. Burultakay nayisi tepulgusuz rayon baylıkağı tayınıp, töge bakmıncılıkı ve töge sütü pişiklaş kespini çoğunkur içip, devlet içindeki danlık cungu töge sütü yurtuğa aylandı. Bu kıtımki devlet derecelik pen tətqiqat süpüsünün makalı işi bu cayının mükemmel kesb zencir menzirsigi tayınıp, daimlaşkan pen tətqiqat tecrübesi, teknikide ülgü körsüz ve neticelerini aylandırışını kanat yaydırıp, pen tətqiqat neticelerini çarpıcılık meydallarına tez makallaştırıp, bu kesbke küç koşuşu çarpıcılarına nepket küzüşüge törtkü bulundu. Yezi İyilik Yez Ministerliği Tögü Sütü Mesulatları ve Ekologilik Bakmışlık Noktuluk Tecrübe Kansı'nın müdiri Şe Leylin mundaq tanıştırdı. Süp kurulgan denkin dikkatini tögüçülük kespirdeki açkışlık, yadroluk tekniklerde ötkelgi ucum kılışka sicil merkezleştirip, kesip pen tətqiqatıdaki kem tüktüklerini toluqlap, tögü bakmışlıkının ölçümü köpeç sistemisi ve inçik pişiklaş teknik sistemisinin sistemlik mükemmelleştirip, pen teknikide yıllık yarış arklık tögücülük kespinin kilplaşkan, ölçemleşken, zamanı vilaşkan terakiyatını kozgutumuz.

Шинжаң Ваң Юэн биопән техники гуруһи чек ширкәте тәҗрибәханы курылышын катык детал ва пән тәтқиқат трик белән тәэминләде. Якын еллардан буян Шинжаң Ваң Юэн биопән техники гуруһи төгүчлек кәсбен чоңгур кызып, Аптым район ич сыртындагы көплегән алый мәктәп пән тәтқиқат орынлары белән берлешип, алакадар техники тәтқиқатны канат яйдырды. Гуруһ баш мудири Чин Гаңлиан мондак билдирди. Korxonamiz qurilishi va pan tadqiqot o'tkilligi hujum qilish xizmatiga butun kuch bilan moslashib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotda moslashib, yangilik yoritish andisiga tayinib, to'g'ichilik kasbining boylik yoshirin kuchini sijil qizib, texniki yangilab darajasini o'stirishga turtki bo'lib, Shinjongning to'g'ichilik kasbining mamlakat bo'yicha o'zgich chorubchilik musobaqa yo'lida sijil oldida mingishiga kuch qo'shadi. Növbette, Şinjan köp yıllık çarabıçılık pen tetkikat ötkülü gücüm kılıç tayinip, tögü köpeytik sahası da mahiyetlik bösüş asıl kıldı. Meselen, tögünün pesil karakterlik köylüşürüki uruklandırış kıyın buluş meselesi muhakkiyetlik el kılınıp, enevi 4 yılda çıkıkıtın botlaklatışta köpeytik endisi el alaştırılıp, derecesi östürülüp, 4 yılda 3 kıtın botlaklatışı özgertilip, bu kesipte süpetini östürüp, ünümünü aşırışının texniki asası puhtulandı. Kiyik kademde bu cahi pen tetkikat süpsuğu tayinip, tögü nesil plazması da yığınlık yaratış, yeşil bakmıcılık mesulat tetkik kılıp eşitin ibaret bütün zencirlik texniki derecesini östürüş üstede sicil çoğunkur izdinip, rayon baylık evzellikini üzlüksüz aşırıp, tögücülük kesbini baylık evzellikinin kesb evzelliki, marki evzellikini aylandırışka türkü bulup, Şinjan'ın zamanevi özgeçi çarbıçılıkının yokur süpetlik terakiyatı küç koşuyordu.

qonaqdan ibarat üç çoğun aşlıq sıraatlarına alaqadar soğurtını sicil kengaytdi. Altın çayının ahırgıca bütün avtonom rayonda aşlıq sıraatı soğurtı kapalat summisi 31 milyar yuandan köpürekke yetti.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrede kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməyi desiniz, katnaş kaydısıga anlık rəayə qılın.

0: Hürmet radyo anguculuğa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 7. günü, Düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anguculuğa ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Tehumu adıl, muvabbıq, dünyavi idarqılı sistemisi ornatış ilgeri sürüldü. Cungu sayaheti kızgıllıqı devamlı kızıp getdi. Aldıngı 7 ayda çıgıra sırtıdın kelgenlerinin Cungu'daki istimali 260 milyard yuandın köpreki yetip, oxşaş mezgildikidin 27% aştı. Canşi'nin Rüycin bilen Şenşi'nin yen en arısıda bir vasıta yukur süratlik boyuz katladı. Şanghay'nın Songjiang bilen Anhui'nin Liu'an ülke rayon halkıgan menfaatin hem beharlanış mekanizmi ornatıp kesiplenin mas taraqiyatıgı törtkü boldı. Şizan'ın Jilong'daki Latkı Şiğillik ikin aptıda kazakılgalla 43'ki yetti. 519 kişi bilen bolgan alaqa özülüp kaldı. İran Hormuz boğuzudaki çehlengen rayonunu cakarlayımız dedi. Amerika armiyesi İranlı denizden kabal kılıç hareketini devamlıq icra kılımız dedi. Hürmetli radyo anlıqıcılar tövende deyiqtanla haberlerimizin təhsili məzmullarda bolsun.

Dünyevi idare kılıç teşebbüsü Birleşken Devletler Teşkilatı Hartiyesinin baş maksidi ve prensibi bilen tomurdaş bulup, tezla 160 yakın devlet ve halkara teşkilatının kollışı avaz koşuşu erişti. 60 neçi devlet dünyevi idare kılıç dostluk grupsuğa bəs-bəsti katnışıp, dünyevi idare kılıçtaki nurgun karalmalarını çördep, zıç maslayışını kanat yaydırdı. Slovakiya zungtonu Pellegrini mındaq deydi. Meningçe reis Xi Jinping otturgu koygan teşebbüs, her kaysı devletlerinin küçini kaytadın mücessemlep, dikkatini terakkiyat tınışlıkı merkezleştirip, yeni fırsat ve hemkarlık sahasını kezişini maksat kılıdı. O növetteki ıhtılap peyda kılışkı yerismen, karşılışını ilgiri sürdüğen usulga tüptün okşumaydı. Meningçe teşebbüs intayın pahalı ähmiyet giyge. Jungo dünyavi idare kılış teşebbüsü hükümü hücceti. Tekimi adil, muvaffak dünyavi idare kılış sistemisi ornatış. Jungo ideyesi, teşebbüsü ve herkiti namlık aktaşlık kitabını arka arkadan ilan kılıp, Jungo'nun dünyavi idare kılış togrusudaki nişan yönülüşü ve emeli herkitini sistemilik şerhiledi. Kesek altın devletlerinin tarihi karakterlik eza köpeydişi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın terakki kılıp zoru işiği türtki buluştun. Afrik İttifakı'nın 20 devlet kuruyuğu kırışını kollaşkıca. Yine Asya Ul Esleğe Selinme Bankısı, İpek Yolu Fondi Katarlık yeni supulani berpa kılışkıca. Jungo yer şarının cenibideki devletlerinin vekillik karakteri ve söz kılış hukukunu üzlüksüz üstürdü. Dünyavi idare kılış teşebbüsü kün seri kişiler kalbinin çonkur uğrun elip, Jungo layihasının halkara emeliyetke aylınıp, küçlük hayati küçünü namayan kıldı. Diplomatiya ministerliğinin bayanatçısı Goja Kün mındak dedi. Dünyavi idare kılış teşebbüsü otturgu koyulgan bir yıldın buyanki mol neticile ortak kengişiş, ortak kuruş, ortak behrman buluşunun köpçiliknin arzusu işkellikini. Köptürepçilik tiçin turuşunun umumüzlük ortak tonu işkellikini. Tehimi adil, muvaffak dünyavi idare kılış sistemisi ornatışının ortak arzu işkellikini toluk düşündürüp bədi. Süni akıl, çonkur deniz, kutup katarlık yeni sahadaki idare kılış kemçil buluşku karta, Jungo erkayız terapla bilen birlikte idare kılış kaidesini üzlüksüz mükemmelleştirdi. Jungo dünya süni akılını idare kılış teşebbüsünü otturgu koyup, dünya süni akıl hemkarlık teşkilatı kuruşunu teşebbüs kılıp, erkayız devletle bilen birlikte Süni akıl dünyavi idare kılışının köptüreplik ortak idare kılış, içivitiş, ortak behrman buluşku yüzlenişige türtki boldi. Halkara Müresseh Mekkemisi kuruşunu teşebbüs kıldı. Hem de bu yıl 5. ayda tunci halkara deniz işleri talaş tartışını muvaffakiyetlik becerip ayaklaştırdı. Jungo talaş tartışını hal kılış mekanizmi da yenilik yaratıp, halkara müresseye sahasıdaki mekanizm boşluğunu ünümlük doldurdu. 83 növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı Kengişinin reisi Bill Bagmandak dedi. Halkara tertipini koldaş, köptürepçilikte kollaş cihette Jungo'nun töhpüsü intayın muhim. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalmasını ilgir sürüş cihetti mi? Jungo yetekçilik rolünü cari kıldırmakta. Tehimi moyelleştirişki erzidigini şu ki, Jungo vedisigi emel kılıplı kalmay, yani her kaysı devletlerinin kol tutuşup hemkarlışışını teşebbüs kılıdı. Bu yıl küzde Jungo Hebi Şun'en yeni rayonu da dünyavi idare kılış münbürü ötküzüdü. Jungo erkayız terapla bilen birlikte dünyavi idare kılış teşebbüsünü emeliyleştirişini tekimi yakşı ilgi.

0: başlanışı, işkicayının arlıqını qısqartıpla qalmastın, belki yene konu inqilabi tayanç bazı rayonudaki xalqının gayretini urğutdi. Mən işkicayının öz ara alaqını küçeytişini ümit qilimən. Tuncu poyiz, yol boyu Yudu vokzali, Nanchan gərbi vokzali, Şi'an şarkı vokzali qatarlıq vokzallardı toxtap, liniya boyudaki qızıl tüpıraq bilen şehir tügüllerini tutaştırıp, vagollani köşme kızıl medeniyet boşluğuna aylandırdı. Bu ketim poyizinin şimali uçudaki ahırkı nokta bolgan Yan'an vokzalının türlük yoloç toşuşka kapalat kılış hizmeti toluq emirileşti. Devletlik Tömür Yol Guruyu Şi'an İdarisi Yan'an vokzalının növetçi başlığı Wang Jinfeng mündaq dedi. Biz Kızıl 5 yıldız noktalık yolcular mülazimet markasını devamlı cülalandırıp, poiz küç zalıdaki Kızıl Okş öyünü aksız eçivettik. En sey beldum bıkı, Şimali Şenşi Kağaz Kıymısı Katarlık gayri maddi medeniyet mirasları türlerimi poiz küç zalıga karelsiz kırıp durudu. Tömür yol tarmakları Rüycindin yen engi katnaydıgan poizlarının yürüyüş layihesini devamlı el alaştırdıqanlıqını bildirdi. Devletlik Tömür Yol Guruyu Nanchan İdarisi Yoloç Toş Bölümünün Maum Müdiri Yerungun mındak dedi. Biz liniyadaki yolcuların ahvalı asasen poizdin yürüyüş layihesini devamlı el alaştırıp ve tanışıp yolcuların kızıl tetkikat, ögünüş, partiye kuruluşu bu içe fikir almaştırış, tukkan yoklaş, soda alakısı katarlık seperge çıkış ihtiyacıga tekimi yakşı mulazimet kılıp, yukur süretlik tömür yolunu konu inkılabi tayancı bazar rayonlarının terakkiyatıga, halk ammısıga tekimi yakşı mulazimet kılış imkaniyeti igi kılımız.
1: Stansımız haberi. Dövültümüz yıkında halkara yer ay sünni hemrah topi, çoğun ilim pen planını resmi yolu koyup, nurgun devletlerle birleşip, Yer ay boşluğuna sünni hemra topi orlaştırmakçı boldi. Dəslapki qadamda 2030-cı yili ətrapıda barlıq sünni hemra koyup beriş orlaştırışını tamamlap, yer şari yer ay boşluğunu sistemilik küzdüş boşluğunu toldurışını planladı. Xalqara yer ay sünni hemra topi çoğun ilim pən planının konkret layısı mındaq. Eğirliği 30 kilogramdan eşip ketmeydiğen 12 yu namlıq 30 sünni emra 6 türkümge bölünüp, yer ay rezonansı çoğun elips şekillik orbetisiğe birinin 3 gün espiti boyunca orlaştırılıdı. Bu bir xil alayda orbeti bolup, sünni emra elips şekillik orbetini boylap uçudu. Yıqın noktisi yer şarığa, yıraq noktisi ay şarığı yıqılışıdı. Yer ay tartış küçünün rezonans efektidin paydalınıp, muqim hareket kılıdı. Köp yıldızlıq, Köp noktalıq mas qadamlıq küzdüşke tayınıp, boşluqtiki havarayı hadisilerinin özgürüş jariyanını mükemmel egiləb, gamma nori borununun oranını belgeləşinin eniqliq dərəcəsini işkilemci bulunluq sekund dərəcəsigi kötürgülü boludu. Bu, insanların astronomiyelik küzdüş tarixidigi büzş xarakterlik eniqliq dərəcəsi. Yer ay boşluqi yer şarının tövən orbitisidin yer şarı bilen bolğan arlıqi təxminən 2 milyon kilometrgıcı bolğan arlıqı sozluğan bolub, kəlgüsüdeki ademlik ayğı çıxış və ay şari bazısı kuruluşunun yadırılıq pahaliyeti rayonu hesablanıdı. Xalqara alan boşluqi birləşmisi Boşluq Transport Komitetinin rəyisi Yang Yuguan mındaqdadi. Əgər biz ay şari ətrapıdaki ayğı yıqın boşluqda yol başlaydıgan süni həmrah topunu qurup, Orun belgeleş, hem vaqtın xabar beriş mulazımıdı bilen təmin liyelisek, Ayşari yüzüdeki konuş, uçuş ve Ayşari orbitisi da tutaştırış, cipsilaştırış teximi toğra, teximi bexatar boludu. Onun üstüge tənarxi teximi tövən boludu. Növətdə Tayland, Serbiya, Mısır, Singal, Hindonuziya qatarlıq nurgun dövlətlərinin pentatqiqat aparatları bu planı qatnaşdı. Birinci basquşluq quruluşunu tədqiq qılıb yasaş başlandı. Süni həmra, yük götürüş, ölçəb kontrol qılış qatarlıq çoğun sistemilanın umumi layihəsini dəlilləş pat arada tamamlanıdı.
0: Stansımız xəbri. Yıqın qilladın buyan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Ənxuy ölkəsinin Liuan şəhəri ölkə alqıb mənfəətin tən bəhirləniş mexanizmi ornatıb, Çangjang deltisi, Hatta bütün memleketinin rayon halkı kesip emkarlıkını kanat yaydırışını örnek kılgılı boludugan Şanghay

muhit tecrübesi bilen təminledi. Emdi Jungo'nun ıslahat nek meydani mavzuluk haberimizden Sungjang bilen Liu En kandak kılıp ülkele ara tosukunu buzup taşlap, kesiplerini masterakki kıldırış, öz ara menfaat yetküzüp ten paydı elişka türtkü bol de digen kısmı dekıtanlarda boludu. Enhui Menşin Orap Kaçılaş Çeklik Şirketinin Liu En'deki işlep çıkırış şehi da optimatlaşkan 15 işlep çıkırış liniyesi yukur süratte aylandı. Bu karxana Şanghay şehrinin Sungjang rayonudun tuncu bulup, ülke halkıp köçüp, Enhui ülküsünün Liu En şehrindeki Lusun zamanıvi kesip bağcı rayonuğa makallaşkan yol izdigüçi. Enhui'deki türünün yukur derecelik mesleğetçisi Wang Shinmandak dedi. Şanghay bilen Liu En'nin yardım beriş münasibeti de Sungjang bilen Jin En birleşip Lusun şirketini kurdu. Çünkü hazır bir kısım xeridarla əslidilla otturu rayonda. Köç berişimizdeki məqsəd mi? Əməliyyətte xeridarlarının təlifigi uyğulışış. 2024 yılı 5. ayda kelişim imzalab, yıl ahırda yergi erişip, bir yıldın köprek vaqtta işləp çıxırışkı kırıştı. Şanghay türne ən xuyğu bədi. Baj iliş bilən statistik kılış Liu En'ge kaldırıldı. Ötünüp berilgen yerdin ziyan tartamdı yok. Aynı çağda Sungjang'dın Liu En'ge vazifi bilen çeni kışkı evetilgen kadır Dingjian, maliye bilen bajını ayrış ve statistikini ayırıp hesaplaştığını ibaret koş mekanizmini berpa kılışını otturgu koydu. Bunun bilen yakşı mekanizm şekillendi. Yenik mülük süpüsü astıda eğer Sungjang'ın türü Liu En'ge makallaşsa, yerlikte asıl bolgan ünüm Sungjang'ı nep yetküsse, tevsiye kılgan cayının aktiflikte tekimi aşıdı. İki taraf kayıt kayıt kengişip, ahire Liu En 60% ölüşünü, Sungjang 40% ölüşünü alıdığan boldı. Maliye baj kelişimi 2024 yılı 11. ayda imzalangan bolsumu, lekin statistikalik sallık malumatını ülke

Hürmetli radyo alıcılar, devlet reisi Xi Jinping 8. ayının 30. günüdün 9. ayının 3. günü geçe Bişkek'te ötküzülgen 2026 yıllık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınına katnaştı. Hem de Kırgızistan Zongtuğu Japbarov, Mısır Zongtuğu Sisi'nin teklifine binaen iki devlette devlet işleri ziyareti de boldu. Bu yıl Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kurulganlıkının 25 yıllıkı. 25 yıl ilgiri soğuk uruş ahırlaşkandan kiyenki mürekkep, xalqara ve rayon vaziyeti aldı da Jungo'nun şehir namı bilen atalgan. Jungo kuruşka katnaşkan tunji xalqara teşkilat vaziyet ihtiyacı bilen barlıq geldi. Hem de kurulgan destlepki mezgildila öz ara işiniş, öz ara menfaat yetküzüş, baraver boluş, kengişiş, köp kıl medeniyetke hürmet kılış, ortak terakkiyatını közleştek Şanghay royi turguzuldu. 25 yıldan bu yan 6 kurguçu eza devletin terakki kılıp Asya, Avrupa, Afrika'dan ibaret 3 çoğun kıtadın halkıgan 27 ezası ba çoğun aylığı aylandı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı dikkatini rayon bihaterlikigi merkezleştiriştin 50 netçe hemkarlık sahasigi kengaytip dünyadaki yer meydanı en keng, nüfusu en köp, terakkiyat yoşurun küçü zor, universal rayon hemkarlık teşkilatı aylandı. Tarihi noktada turup nezer salsak, bir inik kan tomur baştın ahırı sındırılgen. Jungo kurguçu eza devlet ve paal ilgiri sürgücü bolu süpüti bilen Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yokluktan barlık gelişi, kiçikliktin zoru işiga ideya cihetin yetekleş küçü, mekanizm yaratış küçü, hemkarlık hareketlendirgüş küçü ata kıldı. Jungo Şanghay royini tuncu bolup teşebbüs kılgıcı. Şundakla Şanghay royini evcaldırdıgan hareket tereptari. 2013 yıldan bu yan Reis Xi Jinping her kıtımlık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıkla yığınıgı katnışıp, ilgir kiyim bolup Şanghay Hemkarlık Teşkilatı takdir ortak gevdisi berpa kılış. İştipaklaşıp öz ara işinidigan, tınıç, hatırjem bolgan, güllünüp terakki kılgan, koşnula bilen inak ötüdigan, adil, haqqani bolgan 5 ortak makan kuruş katarlık muhim ideyalarını otturgu koyup, Şanghay royinin devir mezmonini üzüksüz beyitti. 25 yıldan bu yan Jungo Şanghay Hemkarlık Teşkilatını baştın ahır etrap diplomatiyasidiki aldınkı iştep karap, her kays tereplerinin bihaterlik sahası da öz ara işin işini ilgir sürüp, terakkiyat sahası da hemkarlıkını çonkurlaştırıp, adimiyet sahası da koyuk fikir almaştırıp, Şanghay Roy'dan ibaret esli meksetini hemkarlık emeliyitigi aylandırdı. Jungo'nun töhpüsü tınışlıkını kogdaydıgan bihaterlik hemkarlıkı sındırılgen. Reis Xi Jinping, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'daki her kay

o yağını azaytıdığan kişilerinin köngüldükidek yemeklikke hesablanıdı. Cevbey hem toyuş toyğısı bilen təminleydi, hem ziyade köp energiye yükü eğilip gelmeydi. Cevbey yine köktat cemiyatı da az uçuraydıgan, terkibi de bir türdeki vitamin holin bolgan yemeklik materyali hesablanıdı. Holin, çoğ minginin iktidarını saklaydıgan, yüceyri perdesi ve nervinin yetküz işini təşkil kılıdıgan mühim maddi bulup salametlikke paydalıq. Eğer adam bedeni de holin kemçil bolsa, çoğ minginin bilişi ve bedeninin metabolizmi tosulup gelişi mümkün. Cevbeyni istimal kılganda aldı bilen postini soyup, piçki bilen yıldızının bir kadar konu kısmını elevitip, nepis yalpaklap, yaki inçik kalem çıkılıp, kaynak suğa bir 2 minut besip süzüvelip, su terkibini kurutkandın keyin, andan onundaki oksalik kislatani önümlük çıkırıp etkili, şundakla keyinki pişiriş vaktini kıskartkılı buludu. Akşabnem mevsiminde ak renkli yemekliklerini köperek yiyen, yukarıda tılgı elingan ak renkli yemekliklerden başka, bazarda yine tekim köp ak renkli yemeklikler sizin baykışınızı hem de tekim köp istimal kılış usullarını kezişinizi kütüp durdu. Tez hareketge gelin.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnen en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Anla vatkınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programısı.

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 15-28 Celsius gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 10-26 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradus qıcı. Qolcıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsius gradus qıcı. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus qıcı. Köytünde hava uçuk. Temperatura 12-30 Celsius gradus qıcı. Şehanızda hava uçuk. Temperatura 10-29 Celsius gradus qıcı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-29 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava bulutluk bulup keyin etçalıdı. Temperatura 14-26 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava uçuk. Temperatura 22-33 Celsius gradus qıcı. Kurluda ötkünç yağmur yağıp keyin hava etçalıdı. Temperatura 14-27 Celsius gradus qıcı. Aqsuda ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-23 Celsius gradus qıcı. Atışta ötkünç yağmur yağıp keyin Otur hal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-23 Celsius gradus qıcı. Qashqarda ötkünç yağmur yağıp keyin otur hal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-24 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava uçuq. Temperatura 13-24 Celsius gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsius gradus qıcı buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydan məlumat anladıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı çipadık. Yaxtırbanlığının lağı rahmet.

0: vatan chaqirmoqda. Chanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Rosengul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni olib chiqib beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qo'y podillari o't o'tash, o'g'itlashga yordamlashdi. Shinjangdagi etizlarda tannarxni tövəllətib ünümni aşırış işqa aşırıldı degan temada toxtulamiz.
1: Yüksilivatqan Shinjang sahifimizda oldingi 7 oyda Shinjangning universal yo'lovchilar transporti va yük toshish miqdori sijil ochdi degan mazmunda toxtulamiz.
2: Yarqin ism sahifimizda hayoti bedeliga boshqalarni qutqizgan adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan Orsil O'chat bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Solution aboneçiler terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıgılıp oludu.
0: Shinjang'daki yenilikla.
1: Yettinchi ayning birinchi kunidan sakkizinchi ayning o'ttiz birinchi kunigacha bo'lgan yozliq ta'tillik yo'lovchi to'shish mezgilida Shinjang bo'yicha aerodromlarda to'shilgan yo'lovchi 13,097,500 odam qatim bo'lib, bu turqi o'xshash mezgildagidan 10.60% oshdi. Yo'lovchi to'shiydigan navbatchi aeroplanning 99,900 Aeroplan qaytim bo'lishi kapalat qilinib, bu turqi o'xshash mazgildagidan 10.59% oshdi. Ishlab chiqarish to'shish miqdori bu turqi o'xshash mazgildagidan 2 xonalik son bo'yicha eshib, aviatsiya bozorining hayotiy kuchi sijil qo'zg'atildi. Yozliq ta'tillik to'shish mazgilida sayohatga chiqqan yo'lovchilar, urug' tuqqan do'st-birodarlarni yo'qlashga chiqqanlar Qaytqan o'quvchilar qatorliqlar qatma-qat kiralishib, aviatsiya orqali safarga chiqish ehtiyoji oshdi. Tugundagi aviatsiya liniyasining ta'siri unumiga tayinib, Shinjangdagi aerodromlarning aviatsiya liniyasi to'ri sijil zich to'qilib, navbatchi aeroplan bilan ta'minlash uzluksiz oshdi. Buning ichida Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti rayon tugurining yadroliq rolini to'liq joriy qildirib, to'shish kuchi serinmasini zo'raytib, o'tira yo'lda almashish yurishlik mulozimatini a'lolashtirib jami 7

0: Ölgen 314.100 adam kıtım yolaşı toşuşkı kapalatı kılıp, 43.972 nöbetçi ayırplan kıtım toşup, bu turku okşaş mezgildekiden ayrılmalda 13.57%, 17.74% aşırıp, Şincan Puhrala aviyasiyasının tez terakkatı önümlük türtkü boldu. Şincan işçideki Korla, Gulca, Altay, Xoten, Mongulköre, Keriye Katarlık tarmak liniye ayrı durumlarının aviyasiya bazarı yanımı kozgutulup, nöbetçi ayrıplan kıtım sani, yolucu toşuş miktarının ibaret iki türlü körset küşünün bu turku okşaş mezgildekinin eşiş nispeti birdek 10%'in eşip, bu kıtımkı yazlık yolucu toşuşunun eşçideki asasi lagırgı aylanıp, yerliknin meriniyet sayat kesbinin terakkatıga küşlük aviyasiya kuvveti koştu. Yazlık tatillik toşuş mezgilide, Cungu Cenub aviyasiyasının Şincan bazırda uçuşunu icra kılgan nöbetçi ayırplani cemi 19.200 kıtımdan aştı. 3.400.000 adam kıtımdan artık yolucu toşulup, bu türkü okşuş mezgildekiden 11% eşip, tarihteki yeni yukarı seviye yartıldı. Cenub aviyasiyasının Gulcu bazırdaki yolucu toşuş miktarı bu turku okşaş mezgildekiden 14% aştı. Bunun sırt Kaşgar Çıngdu, Cıngzhou aviyasiya liniyesi ve Altay Şanghay aviyasiya liniyesinde yolucu toşuş nispeti 85%'ini aştı. Halkara cihette yazlık tatilde çigra halkıgan sayahat, çigra halkıgan ammevi soğudu işlerine bulgan ihtiyaç aştı. Yazlık tatillik yolucu toşuşta Cenub aviyasiyası Şincan'da toşuğan halkara yolucu 230.000 adam kıtımdan eşip, bu türkü okşaş mezgildekiden 30% aştı. Yolucular menbesi ihtiyacı asasen Cenub aviyasiyası Beşkek, Taşkent, Astana, Yerivan Katarlık Nurgun halkara aviyasiya liniyelerini noktuluk zışlaştırıp, Ürümçi Yente Siyol halkara aviyasiya liniyesini yeniden açtı. Bunun içi de Ürümçi'den Taşkent, Düşembe, Moskova, Tiblis, Siyol yönülüşü de yolucu orun nispeti 90%'ki yakınlaştı. Halkara aviyasiya liniyesi torunun beytilişi ve ziç tokuluşu Ürümçi tügürünün ünüm iktidarının kozgutuluşunu yenime küçeydi. Yazlık tatillik yolucu toşuş mezgeli de Ürümçi tügünü de halkara otları yolda almış iş nispeti 57%'ki yetip bu türkü okşaş mezgeldekinin eşip getti.
1: Yakında Tunca Türküm'deki 550 Mıntal Ela Süpetlik Yasımı Gül, Cemine Porta Arkalık Çegradan çıkarılıp, Rusya'nın Yeni Sibirya Oblastı'a yolu seylendi. Bu Cemine Porta'nın Yasımı Gül eksport kespini Tunca Kıytım Kanat Yaydırışı bulup, Port'nın has yukarı aşırma kımmetlik yezi ilgilik meksulatları eksportı da yeni büsüş hasıl kılınğallıkı. Yasımı Gül'nün Şincan Taşkı Soda Bazırı'da Poreklep Eçilvatkallıqı'dan derek birdu. Şincan Cihangnen Halkara Soda Çeklik Şirketi Tavmışlığa Məlum Kılıp Eksport Kılgan bu bir türküm Yasımı Güllerinin Kızıl Gül, Ətir Gül, Cuhar Gül, Holuncu Şah Yopırmıqı Qatarlıq 10 netçi türü bar bulup umumi miktarı 550 min talgı yetidu. Bular soğuk zencirlik yük avtomobillerge besilip, çigra halkı toşulup, Rusya'daki yerlik ahalilerinin kündülük turmuş bayramını tebrikleş katarlık köpmenbelik ihtiyacını kandırdı. Şincan Cangnan Halkara Soda Çeklik Şirketi'nin direktörü Çü Xiaoling mundaq dedi. Uzaktan buyan Cemine Portu'nun rayon evzellikige tayinip, asaslıqi meyve köktat, Xas yezi ilgilik məhsulatları eksport sodası bilen şoğullanıp geldik. Bu tuncaq etim Cemine Porta arqılıq Yasımı Gülni muvaffaqiyyatlik eksport qilishimiz. Bu yılının axırgıca 5 milyon tal Yasımı Gül eksport qilip, taşqı soda yeni sahasini paal kengaytishini mölçerlevatimiz. Tunca Türküm'deki Yasımı Güller Cemine Porta arqılıq tamoyşinidin ötküzildi. Bu hem Port mulazimetinin süpitinin östürülüp, ünümünün aşırılgallıqı, soğudu kesip alıtının sicil mol bolgallıqının dəlili. Yakınki yıllardan bu yan Cemine Porti ticaret soğudu muhitini sicil elalaştırıp çigra halkıgan soğuk zencirlik eşya o bordi. Ambarda yeni peti saklaş, tekşürüp tamojnidin ötküzüş yürüşlük esliyelerini üzlüksüz mükemmelleştirip devletimizde işlep çıkırılgan gülgiyah eksport yolunu yanımı ravallaştırdı. Port soğudu kurulması sicil elalaşıp haslıqı inçkileştirilgen. Aşırma kıymeti yukarı mahsulatlarının eksportu açtı. Bunun içinde yeni yezi ilgilik mahsulatlarının eksport miktarı yıldın yılga zor derecede açtı. Bu yana Cungo Şincan'ın Rusya Katarlık etraptaki dostlarını koşnular bilen bolgan iktisat soda almıştırışı. Hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı. Şincan Gülgiyah Cemiyeti'nin baş katibi Sünyong Min mundaq dedi. Otur Asya, her kaysi devletlerinin emmisi gülgiyah istimal çoğun devletleri. Lekin, coğrafiye, kelimat hem de esliğe, üsküne, tekniki katarlık köp tereplimi sebepler tüpeyledin. Bu caylarının gülgiyah meksulat miktarı çeklik bulup, köp kısmı import kılışkı tayinudu. Bahası umum yüzlük bir kadar yukarı.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletnin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi,

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde koy padıları ot otaş oğutlaşkı yardımlaştı. Şincan'daki etizlerde tenlerini töveletip önümünü aşırış işe aşırıldı diyen temidi tohtulumuz. Yakında Şincan'ın köp kısım caylardaki urukluk say kahvesi pişiş perviş kılıçının açkuşluk mezgeligi kirgeçke etizde ot otaş etizini oğutlaş, tuprakların ünüm darlıkını östürüş katarlık etiz pervişini kanat yaydırışkı doğru geldi. Terekçilik aileleri koy padılarını yardımçilikke teklif kıldı. Koy padıları etizgi kirip yavu ot çöp ve pileklerini yap hem hosulgu tesir yetküzmedi hem etizde tenlerini töveletiş ünümünü aşırış. Dehkançılık ile çarvıçlıktan ibaret koş yönelişlik ortak payda erişini işe aşırışkı yardım verdi.
1: Şincan Manas Nahiyesi Susatkan Yezisi Fujian Manas Ekologiya Kentidiki bir saykavusi östürüş bazısı da urukluk saykavusi pişişinin açkışlık mezgeliğe kirgen bulup post qetip şekilge kelgen idi. Çarvici Nurbolat Tohta 200'den artık koyini kavalıqqa haydap kirip baktı. Neç gün ötmeyle ettizdiki kaldık, yopurmak, ot çöp ve ortuk peleklerini koy topi pak pakiz yap tügetti. Pişkan orukluk saykavisi ettizde mükemmel saklanıp kaldı.
0: Koy padılarını saykavisi ettizgi kırıp gızalandırış haksız ot otaş işçisi teklif kılganga bara ver bulup. Ola ettizdiki 90%'ın artık yavu ot çöp ve yumuşak pileklerini yap hazım kılıp köp kısım aralaşmalarını tazılaş vazifesini tamamlayalaydı. Bundak bulganda pekat az miktardaki tohum kattık ot çöp gollarlı kalıdgan bulup dikkala kolu bilen yolu vesile bulundu.
1: Koy padılarının kığı yine tabii oğut bulup öz cayda ettizgi kaytırılganda toprak kurulmasını yakşalaplık almay, toprakının ünümdarlıkını mu aşırgılı buludu. Oxşaşla Köktala şehri Veyhu Pazardaki bir urukluk sayı kaosi östürüş bazısı da bu yerdeki koylar mu etizda otlarını tügütüş ve oğutlaş bilen aldıraş bulup ketti. Koy topi yardımlaşkeçke sayı kaosi yoğunaplık almay, maşınada yığıveliş mu xeyli kolaylaştı.
0: Tanıştırılışça koy padıları destekendiğin için etizlikteki pah piyip ketken pilekle yetip yergi çaplaşıp maşinleri yıkkanda yezi ilgilik maşini zapçaslarına yögüşüp kalmaydıken. Bu maşini üskünlerinin yukarı önümlük meşgulat kılışıga kolaylık yaratıp verirken.
1: Bu hıl koy arkalık dehkallarga yerden beriştek yeşil endize. Hem adam küçü tenlerini zor derecede tecedi hem etizini oğutlap toprağının önümdarlıkını östürüp etizlerinin ekologiyelik muhitini elalaştırdı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını. Seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögüme resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yüksulu Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahifimizde aldınki 7 ayda Şinjan'ın yolcular, universal transporti ve yük taşış miktarının sıcıl aşkalığı doğrusu da toktulamız. Aldınki 7 ayda Abdunum rayında taş yol, tömür yolu, puhrala aviyasiyasının yolcu ve yük taşış miktarı da birdek işiş vaziyeti saklandı. Bütün Abdunum rayındaki yukarı süratlik yollarının umumi ekim miktarı 136 milyon avtomobil kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 1 milyon 300 bin avtomobil kıtım köpüyüp, 0.96%. Tömür yolda toşulgan yolcu 32 milyon 767 bin 200 adam kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 0.13%. Buhrala aviyasiyasının yolcu toşuş miktarı 32 milyon 721 bin 900 adam kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 6.19% aştı.
2: Aldınki 7 ayda Abdunum rayonundaki adetki devlet ülke gol liniyelerinin umumi ekim miktarı 276 milyon avtomobil kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 5.159% aştı. Bunun içinde yolcular avtomobili bultırkı okşaş mezgildekinin 3.73%, yük avtomobili 9.61% aştı. Aldınki 6 ayda Abdunum rayonunda yolcular avtomobillerinin katnaş miktarı azraq eşip, 7 ayda öz avtomobil sayahati sefer kızgınlığının pesiyişige ägişip tövelledi. 7 ayda yük avtomobillerinin ekim miktarı bultırkı okşaş mezgildekinin 9.104%.

0: Ba medeniyeti evlat bu evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat bu evlat devamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde hayati bedelege başkalarını kutkızgan, adalet yolunda pidakarlık körsetken Orşil Öcet bilen tanışımız. Yakında 19 yaşlık Orşil Öcet'nin hayati bedelege başkalarını kutkızış şerkti, Borul Tokay Nayelik adalet yolunda pidakarlık körsetkenlerini bahalaş takdirlaş komiteti terapidin adalet yolunda pidakarlık körsetken dep bekitildi. Orşil hayat vaxtıda Altay Kəsbi Texniki Şöygenini şu yıl pütküzgen okuğucu idi. Yettinç ayının 20. günü saat 18 etrafı da Orşil ağırlar bilen bile Borul Tokay Nayasidiki İnşaaten Mənzeri rayonuna sayadki badi. Orşil Mənzeri rayonu sırtının cənub tarafının 50 metr keledigan cayda bir ərinin ihtiyatsızlıktan Çonqır Su rayonuna kirip ketkenlikini gördü. Su orni ərinin boy egizlikidin eşip ketkeçke, közü yumup açıqça özünü kontrol kılalmay, suğu çöküp ketiş hatırgı duş kelip, hayati hep işidi kalgan idi.
1: Kutkızanla degen avasını anlağandın kiyin, Orşil xatardan korkmay, kökrek gerip utturgı çıkıp, bir tarafdan ağaynılarını kırgakı berip, kutkızışka adam çakırışkı buyursa, yeni bir tarafdan özünün bexatarlıkı bilen hesaplaşmay, sodu tonjıkıp kalay degen, elgi kişi turvatkan Çonqır Su rayonu karap etildi.
0: Erinin yenige yetip barğandan keyin Orşil onun suda qattıq tirkişip atqanlığını, her vaqit çöküp ketiş ihtimalligi barlığını görüp qılçı ikkilenmey suğa çöküp, erinin kaynıda turup belini çın quçaqlap bütün küçü bilen onu yuqurğa su yüzüge kötürüp erdi normal nefes aldırdı. Orşil'nin bütün küçü bilen kutkızışı ve kırgaktaki xadımlarının yardımı da suğa çöküp ketken er xatardan muvaffaqiyetlik kutkızı verildi.
1: Ama nəx meydandaki su rayonunun əhvalı mürəkkəb. Suunun Çonqır tezliqi oxşaş bolmağaçqa Orşil. O kişini kutquzıp bolğandın kiyin mağdursızlınıp, davamlıq üzüşkə qorbi yetmey, bəxtki qarşı soğu çöküp getip, qimmətlik hayatı arqılıq şəxsiyyəsiz, qorqmaz, öz hayatı bədiligə başqalarını kutquzıdığan Ali Canab ruhunu ızaqladı.
0: 7 ayının 28 günü Borul Tokay Nayelik adalet yolunda pidakarlık körsetkenlerini bahalaş takdirlaş komiteti Orşil'nin adalet yolunda pidakarlık körsetkenlik hareketini ilan kılıp onun hareketinin adalet yolunda pidakarlık körsetişini bekitiş ölçümüne uygun işkerlikini muayyenleştirdi. 8 ayda Orşil'nin adem kutkuzuş hareketi kanun boyunca adalet yolunda pidakarlık körüstüş hareketi dep bekitildi.
1: Orşil Borul Tokay nahiyesinden bulup 2023 yılı Altay Kəsbi Texnik Şöyənin avtomobil işiltiş ve remont kılış kəsbige imtihan verip ötken. Mektepteki 3 yılda o əstaydıl, İhtiyatçan pozisiyası ve başkalarına yardım berişini hoşallık dep bildiğin pəzileti bilen okutkıcı okuğucularının birdek etrap kılışıgı erişken. Bu yıl 7 ayda Orşil, oğuşluk okuş bütküzgen. Orşil'nin öz hayatıdan keçip başkalarına kutkuzgallık iş izlerini bilgenden kiyin okutkıcı ve sabahtaşlarının könlü intayın yerim boldi. Şunun bilen bile onunğa kayıl boldi.
0: Orşil'nin hayati bedelige başkalarını kutkızıp kalgalıqı alicana pezilet bulup, yeni devre

0: yaşlarının batırı, ak gönül buluş, özünün beğişlaş tek alicana pezeletini toluklama yankıldı. Yaşlık baharı ve sık kini arkalık mesuliyet ve mesuliyet çallıklı izahladı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.
0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, emdi Atınım rayındaki 16 şehrinin hava rayıdı məlumat anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15-28 Celsius gradus xuca 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 10-26 Celsius gradus xuca. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-29 Celsius gradus xuca. Qulcuda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsius gradus xuca. Bortlada hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradus xuca. Qaramayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradus xuca. Kütünde hava uçuk, temperatura 12-30 Celsius gradus xuca. Şeyhanzide hava uçuk, temperatura 10-29 Celsius gradus xuca. Sancıda hava uçuk, temperatura 12-29 Celsius gradus xuca. Qomulda hava bulut bulup keyin eçilidi. Temperatura 14-26 Celsius gradus xuca. Turpanda hava uçuk, temperatura 22-33 Celsius gradus xuca. Korda ötkinçi yağmur yığıp keyin hava eçilidi. Temperatura 14-27 Celsius gradus xuca. Aqsuda ötkinçi yağmur yağıdı. Temperatura 12-23 Celsius gradus xuca. Atışta otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 15-23 Celsius gradus xuca. Kaşkar'da otturhal yağmur yağıdı. Temperatura 15-24 Celsius gradus xuca. Xotende hava uçuk. Temperatura 13-24 Celsius gradus xuca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15-28 Celsius gradus xuca boludu. 3 bal şamal çıkıdı.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışalan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Sılu Şütün abonucular terminalı da maskademde anlıkçılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıkçılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmula boyunca alış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde memleket boyunca sot mahkemeleri eser hukukunu kanun yürgüzüş boyunca kogdaşını yenimi küçeytip, tordu icat kılış tarıkçını kayıplaştırdı. Şincan'daki bir cayda tuncuk etim oktuş koşumçu materyallarına muştariye buluş, Karavulhan'ın mektubu kuruldu diyen haberler diktinadı buludu.
3: Dilo ve kanun sahibimizde optimobil haydab öçkini soqup koyup tölgendin kiyin yana nemişka öçkini elip kesi bulmaydı o digen dilo misalını sözlap birimiz.
2: Amma üçün əməli işgilip biriş sahibimizde saxçı küçü dihkançılık məzgiligi əgəşdi. Saxçı işleri etiz beşini çördəb aylandı digen məzmun diktinladı buludu.
3: Hürmetli radio anlıqçıla qinam sədiqtanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan təpsili məzmunlurdu bolsun. Kanun haberleri.
2: Tokuzuncu ayının birinci günüden başlayıp, yeni nuskıdaki eser hukuki hak talep macralarına dair adliyelik izahat bütün memlekette resmi yolu koyuldu. Tor devredeki eser hukukunu kogdaş ölçümü yenimi inçkileştirip, bütün memleket boyunca kanun yürgüzüş boyunca hüküm çıkırış ölçümü birliki keltürülüp, icadiyetçilerinin kanunluk hukuk menfaati her tarafımı kogdaldı.
3: Öz taratqu qısqısın sürat yezik icadiyetinin umumlaşığı əgişib, torda köçürüş, orginalını yuyuş, öz aldığı yötgəb ketiş, əsli icadiyetlik, Əsərini özgər devitiş qatarlı hukuku çekiliş kılmışları köp yüz bərdi. Nurğun adetki icadiyyatçının hukukunu qoğdaş üçün spat ilişi qeyim buluş, hüküm qılış qeyim buluş, tölem tələb qılışı qeyim buldu. Hukuku çekiliş tənarxı tövən buluş, hukukunu qoğdaş tənarxı yukur buluş məsləsi uzaq müddət məvcud bulub durdu.
2: Bu kıtımkı yeni belgelemede tor icadiyetideki kalayım kançılıkı karata inik, inçki belgelemi çıkarılıp, gezit jurnallarda köçürüp ilan kılış, tordun köçürüş, ikinci kıtım icat kılışının kanunluk çeki yanımı bekitilip, orginalını yuyuş, şekli özgergen yötkep getiş, parçı pırat köçürüş katarlık yoşurun hukuku çekiliş kılmışlarına hüküm kılış ölçümü aydınlaştırılıp, ilgirki kanun yürgüzüşte hüküm kılış mucmel buluştek boşluk toldurulduy.
3: Yeni belgelemede

0: Odatdagi ijodiyatchilarning huquqini qo'g'dash tartibi oddiylashtirilib, supining tekshirib bekitish, tizimlikdan chiqarib etish, dalil isbot ko'rsatish, to'liq kafolatlantirish mas'uliyati aydinlashtirilib, to'r supilaridan huquqi chekilish arzini vaqtida bartaraf qilish talab qilinib, yomon qarzdan huquqi chekilish, qayta huquqi chekilish, asosiy gavdalarni jazolash salmoqi zo'raytirilib, qonunga xiloflik qilish tannarxi o'stirildi. Shuning bilan birga Muvaffaq shiltish doirasi muvaffaq bekitilib, asli ijodiyatni qo'g'dash bilan birga normal o'rganish, panni umumlashtirish, ommaviy manfaat bo'yicha tarqitish harakatiga kapolatli qilindi.
1: Mamlakat bo'yicha har darajalik sud mahkamalari yangi o'lchamni bir tutash tatbiqlab, asar huquqiy majrosi delolarini sud qilib, ijodiyatchilarning huquq manfaatini qo'g'dash va to'r ma'naviyatini yaxshi tarqitishga tang e'tibor berildi. Bu qitimqi adliyalik izohatning yengilinishi mamlakat bo'yicha bilim mulk huquqiy qonunchilik sistemasini yanada mukammallashtirib ham odatdagi ijodiyatchilarning amgak mevasini qo'ydi. Ham to'r ijodiyat sohasida asli ijodiyatga hurmat qiladigan, qonunlik tarqitadigan yaxshi kayfiyat shakllantirishga yetakchilik qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. O'qitish qo'shimcha materiallarni maxsus tuzash natijalarini yanada mustahkamlab, doimlik nazorat qilish boshqarish mexanizmi o'rnatish uchun yaqinda Sanjixoyzo avtonom oblastlik ma'rif idorasi butun oblast doirasida o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari qabul qilish bo'yicha Qoravulxona maktab harakatchan ko'zdish o'lchash nuqtasi ta'sis qildi.
1: Navbatda tunji turkumdagi 31 Qoravulxona maktabining tizimligi rasmiy e'lon qilindi. Bu Mori Qazaq Atunun Nayyasi, Guchun Nayyasi, Cemisar Nayyasi, Fukan Şehri, Sanji Şehri, Kutubi Nayyasi, Manas Nayyasi hem Sanji Oblastlığı bivasta qarashlıq mektəblərini öz içiga aladı.
0: İgilinişçe, Qaravulxona mektəb təsis qilishdiki məqsəd hərəkətçan közdüş ölçəşini yolğa qoyuş arqılıq mektəblərinin oqtuş qoşumçu materiallarga müştəri qobul qilish əməli əhvalını bivasta igiləb, mundarijidan sirtqi o'qitish qo'shimcha materiallarni maktabga kirgizish, o'quvchilarni o'qitish qo'shimcha materiallarni sotib olishga majburlash yoki shakli o'zgargan holda majburlash, yoshirin haq ilish qatorliq belgilamaga xilof qilmishlarni vaqtida bayqab va to'zitib, masalaning qayta ko'rilishining qat'iy oldini olib, o'quvchilar va ota-onalarning qonuniy huquq manfaatini haqiqiy qo'g'dashdan iboratgan.
1: Közütüş ölçeş şekli cehette Sanji Oblastlık Mağrib İdarisi Qaravulxona mektepki karata bivasti yol boyu içe başkuruşunu yolu koyuydu. Kararsız halda sual kağızı tarıktıp tekşürüş, telefon arkalık kaydı ziyaret kılış katarlık şekiller arkalık közütüş ölçeşini kanıt yaydırıp neticesini mektep ve karaşlık nayyelik şehirlik mağrib idarilerine bivasti kaytmi inkas kılıdı. Bıh karakterlik meselelerine karata vaxtıda aldın signal verip, o da İki qitim közütüş ölçəşdə məsli bayqalıqan məktəblərini bütün oblast boyuca umumi uxturuş qalıdı. Həm məktəb müdirlərini çakırtıb sözləşidi. Bununun başqa hər qaysi Qaravulxona məktəb cəzbən məxsus adam bəlgiləb alaqlaş küçülükini üstüge elişi. Həm hər məvsümünün beşidə oxtuş qoşumçu materiallarıqı müştəri qobul qılış boyuca özünü təkşürüş doklatını yollab məsuliyyətini adəmgəçə əməliləşdürüşkə həqiqi kapalatlıq qılışı gerək.
0: Qaravulxona məktəb tizimlikini hərəkətçan başqırış mexanizmi yolqa qoyulub, keyin közdüş önümügə asasən muvaffaq payıttə tanışılıdı. Shuning bilan birga Sanji oblastidagi har qaysi nohiya shaharlik ma'rif idoralari buni fursat bilib tavalligidagi barliq maktablarning o'qitish qo'shimcha materiallarga mushtari qabul qilish xizmatini kundalik nazorat qilish boshqarishni yanada kuchaytirib o'qitish qo'shimcha materiallarini boshqarish siyosatining amaliylashtirib unum ko'rsatishiga haqiqiy kapolatlik qiladi.
1: Cemiyet nazarat kılış yollarını ravallaştırış üçün Sanji Oblastlık Mağrib İdarisi nazarat kılış paş kılış telefonu 0994-234-77-20'ni ilan kıldı. Cemiyetki her sahanın belgelemeyi kılap okutuş koşumçu materyallarını müşteriyi kabul kılış kılmışı doğrusu da ki paş kılışını kabul kıladı.

0: şu ziyan yüz bergen çağdaki bazar bahası yaki başka muvaffak usul boyunca hesaplanadı.
1: Halk kurultayı vekili Van X'ke sevriçalıklan çüşendirip bundak dedi. Tölen berilgen pul, mal mülük hukukuğa çekiliş ziyini tölen puluğu tevab olup, rolü bakmıcı ailelerinin ıhtisari ziyinini toluklaş, tölen beriş, setiviliş, setiş digerlik emez. Tölen bergellikini sebep kılıp, karşı tarafının çarvısını ilgili valsı bulmaydı.
0: Şunun bilen bile hak talep kanun desturudaki bakkan hayvanının hukuku çekilişiga alakadar maddalarga birleştirip, halk kurultayı vekili AX'ke kanunu umumlaştırış terbiyesi elip berip, yezi yollarının amı ve katnaş yol bölgege tevaj geldikini. Bakmıçılanın başkuruş koğdaş, kotanlı bekiş, başkuruş mecbur itibarlıkını. Çarvılarının yoldan halıgancı kesip ötüşüge yol koysa, yol katnaş beyhatarlıkige təsir yetküzdüğallıkını. Asalla katna şadisi payda kılıdığalıqını, özü de başkuruş koğdaşta hatalıq barlıqını, oxşaşla münasip hayıp hatar cevapkarlıqını üstüge ilişi kereklikini aydınlaştırdı.
1: Halık kurultayı vekili iki tarafını özünü başkalarının ordunu koyup oylap, birbirini apu kılış ve birbirine yol koyuşu sevirçalıkla nesiyat kılıp, ulanı kanun boyunca hukukunu koğdaş, belgelimi boyunca iştahını bir taraf kılıştın ibaret kanunçılık karşını turguzuşu yitekledi. Halk sakçıları katnaş bir hatarlıkı, macera hevif hatarı katarlık noktaların nesiyet kılıp, terbiye verip, maceranın keskinleşip geçişi, erip geledigen paydasız akıbetini inçki tahlil kıldı.
0: Kanun çüşendiriş ve mulayim nesiyet kılışının koş təsiri de iki taraf öz ihtiyarlık bilen müresse kelişime asıl kıldı. Van X, bazar ölçümü boyunca AX'ge koyunun yarınışı sebebinden kelip çıkan 2000 yuandan artık ıhtisadi ziyanını tölep beridigen. Yarlangan öşke yanıla AX'nin iqdarlıqı da boludugan boldi. İki taraf bu macranın cevapkarlıqını ayrım sürüştürmeydigan boldi.
1: Macra hal kılıngandan kin halk kurultayı vekili bu fırsatın faydalanıp nak meydanda mikro kanunu umumlaştırışını kanat yaydırıp etraftaki kent ağlarına çarabı bekiş, koğdaş, yol yürüyüş, mal mülükke ziyan yetküzüş tölümü katarlık kanun sabatlarını umumlaştırıp katnaş hadisi tölümü bilen neris gerek setiviliş, setişinin kanundaki perkinin noktalık düşendirip kent ağlarını katnaş karisiyle anlık rayı kılıp çarabı bekiş başkuruşunu kalıplaştırıp, işlani kanun boyunca beceriş, meselege yolukkanda kanunu izdeş, meseleni hal kılışta kanunu tedbiklaş, zidiyetini tügütüşte kanunu tayinişki yitekledi.
0: Programının torda hem türütkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soraydıgan kanun meseleleriniz bulsa, Slushiting aboneciler terminalını çürüp, programı da hem türütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp esil məzmulleri Slushiting aboneciler terminalıda. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Kanfuya şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Fopinzi hem yemeklik hem doğru kılındıgan Fopinzi, Mugua, Su Leylisi uruki. Alkat, şaka kul katarlıklarını ilmi usulda biriktirip, hücayrı devarını parçalap saplaştırış tekniksi arkalık, ösümlükünün hücayrı devarı parçalanıp, arlaş madala çıkırvetilip, akitip uzuklu koyulurulup, tabiiti mötözülleştirilip işlep çıkarılgan. Kanfuya şirketi 23 yılın buyan doğruluk ösümlük arkalık beden kudatlaştı çantırıp, tabii doğruluk ösümlükteki uzukluğunu saklap kılıp, Veychankan, Fopinzi, Jin Mujin katarlık yakşı mahsulatlarını işlep çıkardı. Beijing Dongfang Beili Ozuqlyk Tadqiqat Orunun Goshu Zijin Lingzhi Anje Qatarlyk Yurishik Mahsulotlari Xeridalarning e'tirof qilishiga erishdi. Xush xabar. Oldin telefon qilgan 10 xerida Goshu Lingzhi Biki Kaltsi Antang Rangusidan birini setib olsa, birini sovg'a qilish e'tibordan mahrumman bo'ldi. Qo'ni xerida yangi xeridani boshlab do'konga kelsa, mukofot berildi. Masal so'rash qiziq liniya telefoni 400-666-1185. Ishonchlik quvvat to'liqlash mahsuloti setib olaydigansiz, Kanfuya shirkatining mahsulotini tanlang. Siz va oilangizdagilarning sog'lomligini daydı. Kanfuya şirketinin 23 yıllık alkışlık mahsulatı Fopinzi hem yemeklik hem doğru kılındıgan Fopinzi, Mugua, Su Leylisi uruki. Alkat, şaka kul katarlıklarını ilmi usulda biriktirip, hücayrı devarını parçalap saplaştırış tekniksi arkalık, ösümlükünün hücayrı devarı parçalanıp, arlaş madala çıkırvetilip, akitip uzuklu koyulurulup, tabiiti mötözülleştirilip işlep çıkarılgan. Kanfuya şirketi 23 yılın buyan doğruluk ösümlük arkalık beden kudatlaştı çantırıp, tabii doğruluk ösümlükteki uzukluğunu saklap kılıp, Veychankan, Fopinzi, Jin Mujin katarlık yakşı mahsulatlarını işlep çıkardı. ишлади. Бейжин Донфанг Бейли озуқлык тадқиқот орнининг гошу Зижиннинжи Анжи қатарлык юристик маслиҳатчи Херидаланын этироф қилишига эришди. Қуш хабар. Олдин телефон қилган 10 Херида гошу Линжи Бики Калси Антанг Рангусунун бирини сетип алса, бирини совғат қилиш этибордан маҳруман бўлади. Кони Херида янги Хериданы бошлаб дуконга келса, мукофот берилади. Масалан, сўраш қизиқ линия телефони 400-666-1185. Ишенчлик қувват толуқлаш маҳсулоти сетиб олайсангиз, Конфуян ширкатининг маҳсулотини танлаң. Сиз ва оиланингизнинг соғламлигини қўғлайди. Конфуян ширкатининг 23 йиллик олқишлик маҳсулоти Фопинзи ҳам йемаклик, ҳам дори қилинган Фопинзи Мугуа суу лайлиси уруқи. Олқат, шақақул қатарлиқларни илмий усулда бириктириб, ҳужайра деварини парчалаб саплаштириш техникаси орқали ўсимликнинг ҳужайра девори парчаланиб, аралаш моддалар чиқариб этилиб, актив озуқлик қўйилдирилиб, табиати модернлаштирилиб ишлаб чиқарилган. Конфуян ширкати 20 нечи йилдан буён дорилик ўсимлик орқали бадан қувватташи чиқтириб, табий дорилик ўсимликдаги озуқликни сақлаб қилиб, Вэйчанкань, Фопинзи, Чинмужин қатарлик яхши маҳсулотларни ишлаб чиқарди. Бейжин Донфанг Бейли озуқлик тадқиқот орнининг гошу Зижиннинжи Анжи қатарлик юристик маҳсулотчи Херидаланын этироф қилишига эришди. Хуш хабар. Олдин телефон қилган 10 Херида гошу Линжи Бики Калси Антанг Рангусунун бирини сетип алса, бирини совғат қилиш этибордан маҳруман бўлади. Кони Херида янги Хериданы бошлаб дуконга келса, мукофот берилади. Масалан, сўраш қизиқ линия телефони 400-666-1185. Ишенчлик қувват толуқлаш маҳсулоти сетиб олайсангиз, Конфуян ширкатининг маҳсулотини танлаң. Сиз ва оиланингиздагилардин соғламлигини қўғлайди.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hörmətli radio amıqçılar. Şincan Radio Televiziya Stansının Münbət Pıraq Proqramısını alışınlarına qarşı alımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı proqramımızda tüvəndiki məzmunları da alınış bir yerimiz.
1: Güllünü vatqan yezi kəndlərgə nəzər səhibimizdə il oblastı əla sort yaxşı usullarını yürüşləşdirib, qonaqdan xoşallanarlıq mol usul aldı digən məzmunni diqqətinlərgə sunumuz.
0: Qaltıs 5 mahirleri sahipimizde Kuça şehirdeki orman muhafizatçıları Kakaslık'ın işkirsede çıngıtırıp çöl bayavan buz talıqını kovdu de. Maral 5'in ayısındaki bakmıcı Muhtar Davut İlmi kalıp yıkıp Kırım'ın aşırış yolunu kenayt edigen mezmurlar deyip tanıdı buludu.
1: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahipimizde bütün memleket boyunca tögüçelik kesbede tunci ministerlik dericilik noktalık tecrübehana Şincan'a makallaştı Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo ama uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtin abunçlar terimini aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlatıldı buludu. Hem de diktirme programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Yetilmegen şalgıt uruk yetiştiriş texnikasını noktada sınaq qılıp hosulunu aşırdı. Yeñitam bazarı Burçi kentige jaylaşkan Şinjan Joğmiyao Yezi İgilik Çeklik Şirketinin uruklu konak işlep çıkarış bazısı da Beydou Süni Hemrah arkılık yol başlas sistemisi orıntılgan çoğun tüpteki kombayın etizlikta toxtumay ötüşüp konak ne yukarı önümde yığıvat attı.
1: Şinjan Joğmiyao Yezi İgilik Çeklik Şirketi Tabelik Rayonun direktörü Liu Chao mundaq dedi. Bu konak ne 4. ayının başlarında tergan idi. 116 gün ötüş arkalık bir kısımlarından başak rett sani ilgirki 16 rettin 18 rett köpeydi. Hazır yığvel vatımız. Bu yıl mı mol usul yıl boldi.
0: Növette Gülce Nahiyyası da zamanevi yezi iyilik urukçılık kesipler bağıtısı kurulup pen tetkikat işlep çıkarış, kurutuş, inçki tallaş, uğraş, kaçılaş bir gevdeleşken akma liniye şekillendi.
1: Olcun aylık yezi ilgiliki yezi idarisi uruksuluk başkuruş bölümünün bölüm başlıkı için yin mundak dedi. Biz zira terikçilikadın sorduk urukluk yetiştirişki öttük. Nöbette eli urukları otrasiya bazırıgı kirdi. Biz yokur ölçemlik etis koruluşu ve bazını akli iktidarlaştırıp özgertişini sıcıl algısılcı tıp eli uruklarını tekmu yıraklarga yetküzümüz.
0: Künnes Nahiyyası'nın asaslık konak işlep çıkarış rayonu Yufan Bazırı'nın Andas kentide konak tüplerinin özüşi tekşi, başkı çoğun, dene tok bulup etizler mol hosul menzirsini namayen kılgan idi. Bu çaydaki yezi iyilikki yeza idarısının dehkancılık teknikleri etizlikta hosul ölçeş hizmetini kanat yaydırıp hosulni ilmi usulda aldın mülçerle vatattı.
1: Künes Nahiyyası'nın Yufan Bazırı Andas kentindeki tarihçi Çin ve Mondak dedi. Bu yıl etizlikimde konak terip inçkile perviş kıldım. Teknikler vakti yetekçilik kıldı. Nak meydanda usul ölçügende bu yıllık konak usulun bol turkudun yukarıak çıktı.
0: Künes Nahiyyalik Yezi İgiliki Yeza İdarisi Yezi İgilik Teknikisinin umumlaştırış bunkitinin umumlaştırış tetkikatçısı Yin Yamey Mondak dedi. Osul ölçeş neticesinden karganda bu yıl konaqnın dan tutuş nispeti bir kadar yukarı. Süpütümü nispetten yakşı bulup, umumi osuli daimlik yıllardaki seviyeden yakşı çıktı. Biz küzlük yığımda texniki yetekçilikini davamlık yakşı işlep, dehkan aillerini, konaqlarını del vaxtıda oruş, ilmi usulda aptapkı selişka yetekleb, küzlük açlıkta bir tal danımı kaldırmay, toluk ambarga kirgizishga bütün kuch bilan kapolatlik qilamiz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne miyginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey. Dikkat et! Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikməkdirsiniz, qatnaş qaydısı gə anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıb, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radio anlıqçılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar. Başküzdeki tarım deryası boyda toğraklar yapyeşil kat götürüp, yulgun söksük yantaklar kent yayılıp, bipayan çöllükte katma kat yeşillik hasıl kılgan idi. Kuça şehri Tianshan Devlet Ormanı Koğdaş Merkezi, Sauhu Ekologiyelik Suluk Yerini Koğdaş Merkezi, Kuça Şehirlik Toğrak Ormanı Koğdaş Merkezi, Karat Mıkriki, Başkuruş Koğdaş Ponkiti çatkallar üsüp ketken bu çöllüknün işkirsi gicaylaşkan idi. Bugünkü kalıtsız bir iş mahirleri sahipimizi köpçülükke çöllük işkirsizdeki yeşillik koğduğuçlar toğırsız sözle birimiz.
2: Yeşilliknin arkasında bir top, orman muhafazatçılarının her günü çın durup işleşi var. Onlar ailesini bu yerge makallaştırıp, Tianshan'nın canumi etkideki ekologiya toskını köngül koyup koğdumakta. Yakında Kuça şehri Tarım Bazarı Halvat Başkuruş Koğdaş Ponkitiga kelip, çöllükteki yeşillik koğduğuçlarının hizmeti ve turmuşunu yakın aralıktan es kıldık.
1: Remont kılıp yenilangan hoylu pakiz rettik bulup, hoyludaki meyve köktatlarının öz ehvali kişinin kuşağı kılattı. Aşkandı Binşan, Bingöy, su ısıtkuç katarlıklarının hemiz toluk bulup, yatak derizleri pakiz sürtülgen idi. Orman muhafizatçısı Kerem Tohti Pilek'ten bir tavuzun üzüp mihmallarını kütüşkü başladı. O külüp durup, bu cay bizden üyümüz, dedi.
2: Çöllükte yıldız tartkan, bu hatırcemlik asan kolgu kelmegen idi. Başkuruş Koğdaş Ponkitida hizmet kılıvatkınıga 20 yıl bolgan Kerem'nin esedik elişçe, deslepki yıllarda Ponkitida konu bir neçe iğiz bir kavetlik öyle bar bulup, yazda demik ısık. Kışta şamal ötüşüp durattı. Tok işiltişte bir küçük generatorga tayangaçka tok birden bar birden yok bulup tamak etiş, su kayıntışta kömür kalaşka toğır keletti. Buralık günlerde oylani topçan kaplaydı, o mundak dedi. Ocaklarda aşkanada tabii gaz işiltişini, yatakka su ısıtkıç oruntılgallıqını oylapma bakmağan edok. Bugünkü günde ponkittin kıyapti, üzül kesil özgerdi.
1: Yakın yıllardan bu yana Kuça şehirlik ormançılık ve otlak idaresi başkuruş koğdaş bazının katık detaylı sütünü yukarı götürüp deryasını öz türüşüne sıcılı algısı sürdü. Fakat bu yılla 2 milyon 800 milyon meblağ silip başkuruş koğdaş ponkitinin 13'ünü bir tutaş özgertti. Birinci septiki orman muhafizatçıları şunun için itibaren turuvatkan kıstan şaraiti adli yataklar bilen hoşlaşıp çöllüktün işkirse de hakiki ehmiyetki iyi ailegi iyi buldu.
2: İlgiri mahalle hizmetini kıladığan Kurban Kasım Bultur 3. ayda çöl bayavan bostallıkını koğdaş itikadını kalbige püküp, asasi katlamının orman koğdaş hizmetine teşebbüskarlık bilen tizimlattı. O hizmetki katnaşkan bir yıldın köperek vakıttan boyan yavayı hayvanlarının izini perklendirici usulunu pişik ilgiledi. Yine daim hizmettaşlarına ademsiz uçku katarlık, akli iktidarlık üskünlerde meşgulat kalışını öğretti.
1: Yakında Kurban bir kıtımlık alaydı kutkuzuşunun başını keçirdi. Tarım bazarlık sakçıhanının kalık sakçıları çarlaş çeriyanda yarılınıp öğre turalmaz bulup kılgan bir boğu balısını baykap, yakın etraftaki başkuruş koğdaş ponkitağı apırıp bədi. Kurban inçiklik bilen bu boğu balısını su içküzüp süt emitti, hem vaxtıda yavay hayvanlarını kutkuzuş ponkiti bilen alaklaştı. Boğu balısı yötkep oralaştırılgan deyinkin o, boğu balısını davalap, yarısını sakatkan neyin tabiyet koyup etsek, bu orman rayonumuz onun ailesi aylındı, dedi.
2: Kattık detallar yenilinip, derecesi üstürülüp, hizmet, turmuş muhiti sicil el alıştırıldı. Bu Kuça şehrinin başkuruş, koğdaş bazısını ölçemleştiriş, kayıplaştırış, daimlaştırış kuruluşunu algı silcit kallıkının ıhçam görünüşü. Növette Kuça şehirde amevi menfaat ormanını başkuruş koğdaş ponkitidin 36'sı. Məxsus vəzipedeki ot öçürüş şöbü ətirdidin şkis kurulup, her bir ponkit noktağa çarlaş, koğdaş avtomobili ve otun modabiyyeliniş maşını üskünülleri səplenip, əqli iktidarlıq küzütüş tizgirləş orman rayonunu tədirciyi kapladı.
1: Kerem Mundak dedi. İlgiri çarlıqanda atlıq ya ki piyadı mağattıq. Hazır çarlash avtomobili ve adamsız uçku bar boldi. Bazı tasadifi ehvallarını yani ponkitikisin oralaştırış yığın zalı arkalık torda bir taraf kılgılı buludu. Şarait yakışlandı. Çarlaşta tekme işçençkit olduk. Okşaş özgürüş ya da yin başkuruş muhabizet kılış ponkitidimi yüz verdi. Bu yerde okşaş bulmağın yaş bazkuçudaki 6 orman muhabizetçisi 334.100 mu ormanlık muhabizet kılıp kovdumakta. Erkin Mecit kiçikidin tartıplamışı çöl bayabandaki toğraklık rayonu çombolgan bulup dadısı peşkadem orman muhabizetçisiydi. O dadısının izini besip bir işlegenice 20 yılı yakın işledi. Yani hotununu ponkitka ekilip bu yerde makallaştı.
2: Onu en pekhirlendirdiğini 2016 yılı bir kitimlik çarılıp koğdaşta o bir su menbesini baykıdı. Keyin ala kadar tarmaklar çarılıp tekşürüp sınak kılgandın keyin bu su menbesine tayinip bir çüşürge yasap etraptaki toğraklıkını soğuruş keyin buluş meselesini hel kılıplı kalmay yana yakın etraptaki ammanın işlep çıkırış turmuşta işiltadığan suyeni kapaletge ege kaldı.
1: Bugün künde her kıtım çürgüdün ötkende erken emişe toğraklarını soğuralaydıgan boldu. Könlümüz mu hatırcan boldu deydu. Muşundak kün sayın başkuruş koğdaş neticesi de yeşillik koğdulup bu yerinin hayatı gücünü saklap gelindi. Orman rayındaki ot çöpler bargan sırı baraksan aynıp hayvanlarının izi barbara köpeydi. Erkin mundak dedi. Çöllüktün işkirsi yurt makanımız, ormanın yakış koğduğallık, ailini yakış koğduğallıktır.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычыла. Қалтыс бейіш мағирлері сәйіпімізін дамаштырымыз. Yakın kıyılardan bu yan Maral Beşi nahiyet çarabıçılık kesip zencirini zor güç bilen terakki kıldırıp çarabıçılık mesbatlarının koşulma kıymetini tırışıp östürüp ilmi bakmıçılıkı ilham medet bergeçke zor bir türkün bakmıçılarının kirmi bargan sıra açtı.
2: Yakında Maral Beşi nahiyesinin devlet bağ yezisi Cigdelik kentindeki bakmıçı Muhtar Davut'un öyüge kirginimizde öyünün yenideki kalı yığılıdın kalılarının mörgen avazı alınıp durattı. O, oğlu İmran Muhtar bilen bile kalılarga yem kaşak tayarlaş bilen aldıraş bulup, semiz semintal kalıları Bekharaman silosiye vatatdi.
1: Muhtar'dan oğlu İmran ondak dedi. Bu yıl biz yeniden ölçemli kalı yığılı silip, kalıların ilmi usulde bir köylü koyup baş kurdu. Hazır cemi 30 kalı bir kuvvetimiz, devletin siyasi intayını yakışı. Her yeli yokumdun müdafiyeniş kadınları üyümüz geçkilip kalılarga haksız yokumluğun aldığını iliş okulu emleydi. Hazır bir yılda 150 milyon etrafı da pul tapalayımız. Turmuşumuz barğansırı yakışılın vatıdı.
2: Muhtar ailesinin göç kalısı bakmaçılıkı bilen şugullanı vatkınıga 6 yıl boldı. Aldınki bir neçe yılda onlar izcil en-envi ailevi kalı iğılıda tarqaq bekiş endisini kullanğan bulup bakmıçılık orni attı. Bekavatkan mal sanı az, başkuruş qeyliplaşmağan, ixtisadi önüm çeklik bolğaçka bakmıçılıkni zoraytış, küçaytış izcil təsk tohtıgan idi. Bu yıldan bu yan yezi kent işki dərəcilikinin ilhamlandırıp yetekleşi və dehqallarga nəb yetküzü siyasetinin yarı yölek bolışı bilen muhtar bakmıçılık şaraitini üzül kesil özgertip, dərəcisini östürüp, yeniden ölçemleşken kalı kutunanı selip, ilmi usulda rayonga ayırıp, qeliplaşkan bakmıçılıkını işğa aşırdı. Növete onun ailesi beqivatkan göçkalısı, 30'ga yetip, bakmıçılık bölümü de mahiyetlik alkışını işgal şurdi. İnçkileşken ilmiye

0: Biriş, kalıplaşkan kündelik bekiş, başkuruş arkalık köşkalılarının ayıp oluş nesbiti. Kotandan çıkış nesbiti zor derecede eşip, işk aldı da ilgilik tiklep kirimini aşırış, hakiki işka aşırıldı.
1: Oğlu İmran Mundak dedi. Biz üzülüksüz yeni nesil kirgüzüp, her yili 25 kalı köpeytip, kalı sanını 62 yetküzüşünü bilallahu attınız. Hazırki kalı iğılı da 100'dün artık kalı sıkıdı. Muş asasta kalı kotunu kengaytip 200 kalı sığıdgan külemge yetküzümüz. Bir kısım ilgar üsküllerini kürgüzüp kırımına aşurumuz. Cigdilik bak kentinin kadri Abdurrahman Ablikim mundak dedi. Nöbette kentte 20 bakmışlık ailesi var. Biz kent ahalarını en tarqaq bakmışlıktan ilmi kıyılıplaşkan bakmışlıkı üçük ilhamlandırdık. Bunun dinkin mu ilmi bakmıcılık endişesine devamlı umumlaştırıp, teğmi köp kent ahalısının özgeçi bakmıcılıkını ravazlandırışı o türkü bulup, çarpıçılık kespi arkalık amının kırımını mokum aşırışka türkü bulumuz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlana ili. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa elib ala ili.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərkitimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamlıqlar teymisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap otomobil haydep bir mançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

2026 yılının aldıngı 20 yılda Şinjan'dan evetilgen, yetküzülgen yezgilik mensulatları 64 milyon 40 min posolukkığı yitip, bulturku şu mezgilikten 16.6% eşip, yezgilik mensulatları işlep çıkırış kımmetinin 6 milyar yönden eşi türütkü bulup, Şinjan'ın okşaş mezgillik poşt kespinin evetiş yetküzüş kesp miktarının eşit süratinin eşip, bu kespinin yezgilik mensulatlarının bazarı silinçliği küç koşuş ünümü körünerlik bulgan. Şinjan'ın poşta başkuruş idaresi bazar nazarat kılış başkuruş başkarımızdan başlıkı Gavli min tonuşturup mundak dedi. Yezgilik mensulatlarının evetiş yetküzülüş miktarının mukum eşi köp tereptik sebeplerden boldu. Bu yıl Şinjan'da badam, yanak, üzüm arı, katarlık kiçik hem serkıl tez yetküzüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türüdün uyetisi yığından köp etildi. Yine kesb miktarı 1 milyon posolkudun açılgan ürümçü gürüçü uni komul sütüdün ibaret çolpan yekki mensulatın 3 berpa kılınıp yetiştirilgen alakadar tez yetküzüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türü cemi 76'yı yetküzüldü. Şinjan'ın mesulatlarını yeni pidi yetküzüş, tez yetküzüş arkalık dihkallarına yardım veriş Marks'ın təsir ünümüsüzcül namayan kılındı. Bunun içi de Bayınğulun oblastının bugün ak ürükünü yetküzüş evetiş kesb miktarının işçila bir katlandı. Üskünlerinin kent kulemde yenilaş, Nahiye rayonu soda sistemisi kuruluşunun siyaset paydasına tayinilip, şehir, Nahiye, Yeza 3 derecelik evetiş yetküzüş eşya obrut ulu eserlerinin derecesi östürülüp, özgertiş pahalı türkü bulundu. Tez yollanmaların evetiş yetküzüşünün transport ünümü zor derecede östürülüp, evetiş yetküzüş eşya obrutunun tenlerine tüvelletildi. Evetiş yetküzüş sistemisi özlüksüz mükemmelleşti. Yine kent yarıkçılık ailelerine hakiki nep yetküzüldü. Turban şehri İdikut rayonu Astani yesedeki tarihçi Sun Hong Lin mundak dedi. Ölçemleşken evetiş yetküzüş kapalti ve dağınlık marki trek bolgaçka meyvelerimizden setliş yolları tekimi kengiyip zakazmı ilgirki yıllarga karganda bargan sir köpeydi. Kiyinki 20 yılda Şinjan'ın poşta başkuruş tarmakları tez yetküzüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türlerini sicillik küçe ettip, Şinjan'ın mesulatlarını yeng peti yetküzüş dağınlık markasının ünüm iktidarını zora ettip, Nahiye, Yeza, kentlerinin yetküzüş evetiş torunu sicil mükemmelleştirip, Şinjan'ın teknik köp özgüce yezgilik mesulatlarının Şinjan'dan çıkıp, çet elgi yüzünüşüge türkü bulup, yezkent kesplarının calınışıga küç koşudu.

Bu yıl kirgandan buyon Dövlət pul muamile nazarat qilish başqurish baş idarisi Şinjan nazarat qilish başqurish idarisi tevallikdiki sug'urta apparatlarini yezi igiligiga aloqador sohalarning pul muamile selinmasini sijil zo'raytishga yetakladi. 6 ayning oxirigacha yezi igilik sug'urtasining butun Şinjanning yezi igilik ishlab chiqarishini ta'minlagan xavf xatar kapolati jami 120 milliard yuandan oshdi. Altın çaydan boyan sijil davamlaşkan yukarı temperaturlu qavarayının təsirde Guçin nahiyasının qismen yezi bazarlarının buğday, qonaqları, qurğaq, ısıq şamal, kesellik, aşarat ziyini qatarlıq əvallarığa uçurğaçqa Guçin nahiyası, Cepiki bazarı, Sanshihu kentinin ahalısı, Xu Hongbing terğan 2660 moyardaki qonaqının husuli oxşaş bolmagan dərəcədə kemiyib ketdi. O yezi igilik sugurtasına qatnaşqaçqa sugurta şirkiti təkşürüb ziyanını bekitiş arqalıq 800 moyardaki qonaqının apatka uçurğanlıqını muayyenləşdirdi. Jonghua Birleşme Mal Mülük Sugurtası Payçaklık Şirketi Guçin Nahiyelik Tarmak Şirketinin Yezi İgilik Sugurtası Maksus Başkuruğutası Hao Yongjiang mundaq dedi. Ziraatının ösüş devriliki, apetke uçurgan mosani, əməli ziyan nisbitini köpeytiş arqılıq, əməli tölem sonmasını çıxırımız. 5 gündün 10 gün gücü bolğan xizmet günü de tölem pulini dehqan ailesinin şəxsi hesabatıqa urup berimiz. Sugurta şirketinin vaqtida hareketke kelişi bilen xatırjam bolğan Xu Hongbing mundaq dedi. Sugurta haqqining köp qismini dövlət üstiga alıdı. Biz dehqan ailəri 20%-ni üstiga alamız. Sugurta şirketi bizni toliq kapolatlandirgachga biz dehqan ailələrinin yer teriş aktivligimi bir qadar yuqori bo'lyapti. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayon diqqatni ochliq bexatarligi o'zgacha kasb xalq turmushini kapolatlantirishdan iborat uch cho'ng yadroga markazlashtirib har taraflama keng qoplagan bosug'usi tovan umumiy manfaatdorlik sug'urta mulozimat tizimini barpo qildi. Ochliq nuqtalik sohalariga qarta har qaysi sug'urta apparatlari shal bug'doy qo'naqdan iborat uch cho'ng ochliq ziroatlariga aloqador sug'urtani sijil kengaytdi. 6 ayının oxirigacha bütün avtonom rayonda ochliq ziroati sug'urta kapolat summasi 31 milliard yuandan ko'proq ketdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcamı partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qançılık bağımız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyirək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kutu. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz bol iyi vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışı.
4: Dikkat kız.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığan ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: kuruluşunu ve çirikliği karıştırış güreşini çoğunkurlaştırıp, mağrıp sahesinde ammının etrafıdaki nadoğru stil ve çiriklik meselesini sicil tüzep, Şincan mağrıp işlerinin yukarı süpetlik terakiyatını küçlük kabaletki yıkıkılış gerek. Kadın kebin Kayser Abdikerim faaliyet katnaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz 9-cı ayının 5-cü günü Qashqar viloyatining Qashqar şehrinde Ali Ma'rif Jonqo milleti ortak gavdisi engini mustahkemlash, noqtalıq kasblar, yangi süpatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish qatorli xizmatlarni tekshirib tadqiq qildi. Partiya Merkezi Komiteti, Gauyan'nın tedbir uğurlaştırmasını əstayil əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəbirdeki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umumgözlük ısıcılaşdırıb, Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin tələbi boyunca Jonqo milleti ortak gəvdisi eyni obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəkkəmləb, Ali Mağarıbının kölümünü kinaydıb və süpütünü özdürüb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini şaraitli qarab rabajlandırıb, yeni kuvvətini tez yetiştirib və zoraydıb, yuqur süpətlik tərəqiyatqı türkü buluşunu küşlük tərəqi iki qılış gerək təb təkidlədi. Yeng oqış mevsumu başlangan peytte Erkin Tunyaz bu mevsumda resmi işletilgen Şincan Daşı Qashqar Mektep rayonu berip, birin septiki oqutqucula ve mağarıp hizmetçilerini yokladı ve ulardan hal sordu. Oqtuş binası, oquqışlar yatqı, aşxanını gördü. Hem de yeng oqış mevsumlu hizmetlerini yaxşı işleş toğırsızki təlbini oturgu koydu. Jonqo milleti ortak gavdisi eyni mustahkemleşni asası liniya qilib, ixtisaslıklarını jalb qilish, yetiştirish, toplaşqa kuchayib, pen qurilishini kuchaytirib, maktab boshqarish saviyasini o'stirish. Maktabga yeng o'quvchilarni kutib olish, o'qitish tayyorligi qatorli xizmatlarni ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab, tunji soatlik darsni yaxshi o'tib, mulozimat va boshqarishni haqiqiy yaxshi tutib, maktabning mutlaq bexatarligiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyaz, Şincan Cumhuriyet Tibabide Doğurgerliği Şöygüeni ve Şincan Çetel Tili Şöygüeni'nin kuruluş ahvalını gördü. Bihatlerlikke, hakiki kapalat kılış aldıngı şerdede kuruluş süretini tezletiş. Dikkatli, Canobi Şincan'ın tarakiyat ihtiyacı merkezleştirip, pen kuruluşunu aldın planlap, ıksaslıklarını kırgızı salmıqını zoraytıp, mektep başkuru süptini kapalatlendiriş gerek deb tekitledi. Erkin Tunyaz, Jungu Xarbi Yurt Tadqiqat Merkezinin Qashqarda Turuşluq Xizmet Punkti, Dövlət Milletler İşleri Komitetinin Qashqar Daşıyodki Jungu'a Milleti Ortaq Gavdisi Tadqiqat Bağısı'ı berib, tadqiqatçılarının birinci səpki çoğunqur çöküb, Şincan'ı dair mohim nəzəriyevi və əməli məsili tadqiqatını küçəydib, köpləb, zor nəticini qolğu kəltürüşünü ümit qaldı. Erkin Tunyaz, Qashqarı, Şintov Toqulmuchilik Pan Texnikisi Çeklik Şirketinin 1 milyon urçuqluk yip igiriş türü birinci kararlı kuruluşunun işlep çıkırışkı kırıştırılış ahvalını gözünü keçirdi. Kendi baskışlık türü kuruluşunun süretini tezledip, devlet karxanası buluştak evzelligini toluq cari kıldırıp, paxtını çıkancaydı aylandırış nisbiti ve məsulat aşırma kımmetini yukarı götürüp, texmoköp kişinin işqorulışı türkü bulup, Zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəyitişdə ülgülük, törtgülük rolunu yaxşı cari qıldırış gerək dəb görsətdi. Şincan, Xuaçi, Aql Pən Texniki Çəklik Şirkti, Canobi Şincandaki Tuncu Köləmlik, Ali İdiktron Yasımcılıq Karxanısı. Erkin Tunyaz, Aql Yasımcılıq Seyxini gördü. Karxanını aşkışlıq, yadroluq texnikide ötkəlik hücum qılış, pən texniki nəticələrini aylandırış və ixtisaslıqlarını kırgüzüş qatarlıq cəhətlərgi sicil küçəb, Ultra Asiya, Canobi Asiya bazırını ecib, texmü köp əmgi küçü cəlib qılışqı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, təkşür tətqiq qılış davamında bunularını təkidlədi. Qashqar viloyati taraqqiyotdan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshnoxir bosh o'rniga qo'yib, bexatar ishlab chiqarish va opatda mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini haqiqiy yaxshi tutishi. Yil beshidagi nishon vazifalariga ching bog'lab o'tkazilgan hujum qilib, iste'molning hayotiy kuchini kuchab qo'zg'itib, unumlik selmini kengaytirib, sanoat iqtisodining muqim eshishiga haqiqiy turtki bo'lib, mulozimatchilikning tez taraqqiyotini ilgir surib, kelar yillik turlarni yaxshi tayyorlashi. Сүнни әқыл білін кәсімі

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu mevzu sahibimizde akşepnem mevzumunda kandak kütüneş gerek degen mesmanı sözle birimiz. Bugün biz küspesildeki üçüncü mevzum akşepnemini kütüb aldık. Akşepnem hava temperatürsünün özgürsünü əks ettirdiğen mühim mevzum. Xalq arası da akşepnemden küzlük küntün tənlişikçi bulgan mezgilde hava kündün küngü soğuydu degen maqal temsil var. Bu çağda hava tədirci soğup, keçi bilen kündüzünün temperatura pərqi çoğuydu. Yarı yüzüdeki nemlik hava temperatürsünün tövallışı bilen uyuşup, şəbnem asıl buludu. Şuna aq şəbnem dəb atalgan. Dövlətimizdə qədimki dəvirdə aq şəbnem üç basqıçqı bölüngən. Birinci basqıçda yava qazlar şimaldın çənub qıqarab, kişini ötküzüşke başlaydı. İkinci basqıçta xarlıqaç qatarlıq pəsil quşlarımı arqa-arqadan cənub qaytıdı. Üçüncü basqıçta quşlar quruq meyvə, açlıq saqlab qışını ötküzüşke təyyarlıq qılıdı. Bu, təbiyyət dünyasıdaki hayvanatlarının kilimat özgürüşünü seziş, qışdan ötüş üçün təyyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Bu, təbiyyət dünyasındaki hayvanlarının kelimat özgürüşünü seziş, qıştın ötüş üçün təyyarlıq qılış əqil parastını namayan qılıdı. Şundaqla kişilərinin təbiyyət qanuniyeti və pəsil özgürüşüne əməl qılıb, yığıb saqlaş, asraşqa diqqət qılışını əskərtidu. Aq şəbnəm mövsümüdə təbiyyət dünyasındaki yançı yanımı yığılıb, yinçi tədirci küçüydü. Küzdəki quruqaqlıq, ən küçlük pəsili hesablanıdı. Aq şəbnəm mövsümüdə kütünüşdə yinçini qovvətləb, qurğaqlıqını nəmdəş mühim orunda durudu. Birinci, ruhi cəhətdən kütünüş. Aq şəbnəmdən keyin o çöplər qurub, asalla yalğızlıq, soğuq his qılıdı. Ziyadə qayğırış öpkinin fiziologiyəlik iqtidarını zəximlən durudu. Şuna, sırtdiki paaliyyətlərgə köpürək qatnışış, ya ki, egizgi çıxıb, Yıraqqa nəzər seliş təvsiyə qılınıdı. Bu, köks qarnını kən tutub, havanın ayılınışını ırıvallaşdırışqı paydalıq. Şunun bilən billə, tənha muhiddin təşəbbüskarlıq bilən özünü qacırıb, ailəsikilər və dostları bilən köpürək pikir olmaşdırıb, ғəmkirlik və başqetincilikini tügütüş gərək. İkincisi, yetib qopuş, kütünüş. Akşepnem bir yılda keçi bilen kündüzünün temperatura pärqi ən çoğun bolğan mevsimden biri. Bu vaqtta soğuk ötüp gelişinin altını iliş üçün ətigen və kəştə kiyimni muhabbiq qeylillikta kiyişki buludu. Muhabbiq qeylillikta bulup mu qorsaq, dümbə, putni ıssıq saqlaşqa alahiyyede diqqət qiliş gerek. Keçide soğuktan qattıq saqlanış, hava tənşügüşünün imkan qədər az içiş, uxluğanda nebiz yotqan yepiniş, keçide soğuk havanın ucum qılıb, zugam, yötel və qursaq ağırış, işçi sürüşünü kəltürüp çıxırışının aldını iliş gerek. Üçüncü, hərəkət arqılıq kütünüş. Akşepnemdin keyinki hərəkətdim o, yığılışqa əhmiyyət berilidu. Temperatura muvaffiq bolğan səhər yoki kəçqurun bir qədər yenik türlərini tanlaşqı buludu. Məsələn, təyci qompisi, badiyönçin, asta yüqürüş, piyadı meniş qatarlıqla. Tərləgəndin kiyin vaxtıda tərini sürtüş, yoki qurğaq kiyimlərini almaşdırış. Tərləgəndin kiyin soğuq ötüb qeylişdən saqlanış gərək. Aq şəbnəm mövsümüdə tamaq üstülədə aq rənglik yeməkliklərinin köpələk buluşu təvsiyə qılınıdı. Vətənimizin ən-ənvi tibabıda da aq rənglik yeməkliklər qurğaqlıqını nəmdəş, talını sağlamlaşdırış roluqı iqi bulub, köpçiliknin baş közdə kündülük istimal qılıb, közdəki qurğaqlıqını pəsəyçişigə maskilidu, dəbqarlıdu. Aq rənglik yeməkliklər nəhayti köp bulub, xalı qança tallab yesə, bir gündəki üç vaxt tamaqqa sınışıp getirdi. Birincisi, nölöpar uruqi. Akşepnem mezgilde umaç etkende, ya ki kayınçış usulü arqılıq, umasımın yemekliklerine tayarlığında nölöpar uruqi bolsa buludu. Nölöpar uruqinin ozuqlu kımeti, mol ozuqluq maddalar berikmiz tipadalanıdı. Tərkibide krahmal mol bulup, əla sifatlik karbon su berikmelerinin keliş mənbəsi bulğandan sırt, nelopar orqi tərkibide yana məlum miqdarda ösümlük aqsılı. B türdeki vitamin.
mineral maddalar və ösümlik polifenoli, nelopər orqi, şiqari qatarlıq tərkiblər bar. Nelopər orqinin açıq təmi nelopər orqi şiqardın kilidu. Hazırki zaman tədqiqatlardan məlum bolishçə, nelopərnin pişqan orqi otdurusidiki yeşil törəlmə yıldızda nelopər orqi şiqari mol bulub, bəlgilik tenişlandırış önümiyə yegi ikən. Bu işçi titildash, uyqusuzluq qatarlıq əhvallarını pəsəytişkə yardan beridikən. Biroq nelopər urqi ishqari bəlgilik g'idiqlash xususiyatiga ega bo'lib, tal ojizlashgan kishilar diqqat qilish kerak. Iste'mol qilgandan keyin oshqozon uchchayi beorom bo'lishi mumkin. Qon besimi tovan, qon shakari tovan kishilar nelopər urqi ishqarini ko'p miqdorda iste'mol qilsa, munosabatli kasallik alomatlarini yig'irlashtirib yetishi mumkin. Bu turdagi kishilar iste'mol qilishdan saqlanish kerak. Bu vaqtlar Балаларның әзім қылыш системісі әтекі толық етіліп болалмағачқа, нелопәр орықи ішқарының еңік ғыдықлашчалықы ашқазан үшчайының үкіне ғырлаштырып етіду. Нелопәр орықыны істемал қылғанда, нелопәр орықи отырысыдығы ешіл бұқыны еліп етіп, қайнытып, яке езіп істемал қылыш қиқылып кетіштің сақлыныш керек. Ішкіндісі бәйхі. Бәйхінің ұсықны қайтырып, құрғақлықны нәмдәшір олы бар. O adatda nelopər urqining eng yaxshi hamrohi bo'lib, umoch qaynatish, sho'rp qaynatish, qo'rimi qo'rish qatorliqlarga ishlatiladi. Hozir bozorda quritilgan bayxidan boshqa yana tanlashqa bo'ladiganlardan o'l bayximi bor. Chirik, yumran bayxining ta'mi texmi yaxshi bo'lib, salat va tatlıq turim tayyorlashga mos keladi. Yaxsiz qo'risi mo bo'ladi. Hamda yemaklik materiallarining asl ta'mini eng zo'r chekda saqlab qolg'ali bo'ladi. Құртылған байқы сусызландырып бір тарап қылынған болып, тәмі емшақ, епішқақ, дүмләп шүрішқа тегіммас келеді. Мәселен, байқы, нелопәр, ұрқи, алқат, омычи. Осықтық нұқтыстың етқанда өл байқы, йоғыры температурда вә сусызландырылып, пішіқланмағалықтың тәркебірге витамин С, Өсімлік химиялік маддасы қатарлық актив тәркіптер тегімі толық сақланып, озықлықның қорап кетіші аз болуды. Құртылған байғаны пішіқлаш жәрянада ысқы чыдамсыз витаминлар зиян ұшырайды. Мәселен, витамин С. Лекін крахмал, минерал, мадда қатарлық, ядролық озықлық тәркіптер бұзғыншылық ұшырмағачқа асан сақлығылы болуды. Әгер чүрік тәміні вә емекліклерінің еңі бұл ішіні қоғылашмақчы болсыңыз, өл байқығыны талысыңыз болуды. Сақлашқа әплік вә үмшақ епішқақ тәміні яқшы көрсіңіз, құртылған байқығыны талысыңыз болуды. Ішкісінің ядролық озықлық маттысы жәәттікі пәрқи аңчы чоң өмес. Үшіншісі ақмор. Еңі ақмор аппақ, сылық, ұчқыраңды болуды. Құрғандың кейін, Кейім үші ақмұрының кей сұртқи үзі сарғуч ақ, яки сарғуч қоңыр рәңді болуды. Ақмұрының адам бәдінінің иммунитет күчіні ашырышыр олы ба. Тәтқиқатлардың мәлім болышча, әтті өсімі бимарларының химиялік давалашқа бәрдашлық беріш қытыдарыны ашырды кән. Ақмұр өзгіче озықлық әвзәлікі білін қадымдың тартып әтварылынып келген. Яни тәркибидә эришчан ямәклек таласы булыпмы акмор полисахардтан ибарат бу актив тәркиб мул. Акмор полисахардның кан шикерне төвәлләтеш, кандагы ягъны төвәлләтеш, окситлнышкы караштыруш

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun bu faslda tushlik uyquda asalla qattiq uxlab ketadi degan mazmunni diqqatingizga sunamiz. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati tushlik uyqu vaqtini 15 minutdan 20 minutgacha kontrol qilish. Qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab, tabiiy uyg'onishni saqlamaslik. 9-chi ayning 5-ida atigan kechda sovuq, tushda issiq bo'ladi. Tushlik tomoqdan keyin qonni hazm qilish tizimiga yiqib kirib, cho'g' miyaning oksigen bilan ta'minlanishi ozlab, uyqusi kelish tomiz kunlardagidimi ig'irlashadi. Onun üstüge havanın nemliki tövelliğe çıkı, beden rahat, kurgak muhitta teximu asan çoğunqur uykuğa girdi. Qoğraqlıq saat tənşimigen tüşlük uykuda nahayta asalla bir saatten artıq uxluğulu buludu. Uyğanğanda beş qeyip, uxlumuğandı mu bəkərək çarçap gedidu. Tüşlük tamak yap 20 saatten kiyin 15 minuttan 20 minutqca qoğraqlıq saat doğurlap yan telefonni yaraqraq koyup, yetib yoki yulinib o'ltirib aram elish kerak. Qo'ng'iroqlik soat jiringlagan hamon o'rindan turish, besib yetib davomli uxlamaslik kerak. Agar uyg'onganda yanada uyqungiz kelsa, sovuq suvda yuzingizni yuving. Bugun tushda qo'ng'iroqlik soatni to'g'rilab qo'yib, qisqa uxlasingizmi aram olgan bo'lasiz. Uzoq uxlab ondan o'rnimdan turman desangiz, texmo galvonlashib qolasiz.

Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 15-28 Celsius gradusqıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 10-26 Celsius gradusqıcı. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 14-29 Celsius gradusqıcı. Qolcıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsius gradusqıcı. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsius gradusqıcı. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsius gradusqıcı. Köytünde hava uçuk. Temperatura 12-30 Celsius gradusqıcı. Şixanızda hava uçuk. Temperatura 10-29 Celsius gradusqıcı. Sancıda hava uçuk. Temperatura 12-29 Celsius gradusqıcı. Qumulda hava bulutluq bulub keyin içilidi. Temperatura 14-26 Celsius gradusqıcı. Turpanda hava uçuq. Temperatura 22-33 Celsius gradusqıcı. Qorluda ötkünç yağmur yağıb keyin hava içilidi. Temperatura 14-27 Celsius gradusqıcı. Aqsuda ötkünç yağmur yağıdı. Temperatura 12-23 Celsius gradusqıcı. Atışda ötkünç yağmur yağıb keyin Otur hal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-23 Celsius gradusqıcı. Qashqarda ötkünç yağmur yağıb keyin otur hal yağmurğa özgürüdü. Temperatura 15-24 Celsius gradusqıcı. Xotanda hava uçuq. Temperatura 13-24 Celsius gradusqıcı. Ürümçide hava uçuq. Temperatura 15-28 Celsius gradusqıcı bulundu. 3 bal şamal çıxdı. Havaraydan məlumat anlatdıq.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızın ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu. Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramımıza boyu çağnatış bərdiq. Ağlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları yana Solution Abonçular terminalına çirib ağlısanlar buludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 7. günü, Düşembe.
2: Aval, Havarayı'nı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canobi Şincan'ın qarbi ve Şimali Şincan'ın qarbi Şimalıdki Tağlıq rayon, Ürümçi Şehirdki Tağlıq rayon, Sancoblastıdki Tağlıq rayon, Xoten Bulayitinin Canobidki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastı, Kumul Şehri Qatarlıq çaylarının qısmen rayonlarda Azraq Yamğur, İgiz Tağlıq rayonlarda qar yağdı. Şimali Şincan'ın Şimali, Ürümçi Şehri, Sancoblastı, Canobi Şincan uymallıqının otura şarkı kısmı, Kumul Şehri Qatarlıq çaylarda 5 bal etrafıda qeypaş şarkı şamalı, Şamal İğızır'da 8-9 bal boran çıkıdı. Canobi Şincan uymallıqının otura şarkıdaki kısmen çaylarda Çantozallıq yaki Kumburallıq qabarayı körlüdü.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət gündüzgece hava uçuk bulup, tövən temperatura 18 Celsius gradus, yukarı temperatura 28 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Abdınım rayonun mağarıp hizmetini təksürüp tətqiq kıldı, her millet oqtıkçılarını yoxıldı və onlardan al sordu.
2: Abdonum rayonudaki cayla küzdeki kuruluş kılıçının yakşı mezgilini çan tutup, suçluk tür kuruluşunu algı sürüşünü tezletip, ixtisat, cemiyet

0: sansızlığan ailede üspitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı ve tetik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışılan karşılığımız, ben riyasetçi Ahmetcan Aldıkerim.
2: Ben riyasetçi Rosengül İmam.
1: Bu kıdımkı programımızda mundaq məzbullada alıp işbirimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde koy padılları ot otaş oğutlaşka yardımlaştı. Şincan'daki etizlerde tennerikini tövbeletip önümünü aşırış işe aşırıldı degen temede doktulumuz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde aldınki 7 ayda Şincan'ın universal yolcular transportu ve yük toşuş miktarı sıcıl açtı degen mezmunda doktulumuz.
2: Yarkın isim sahibimizde hayati bedelige başkalarını kutkuzgan adalet yolunda pidakarlık görsetken orjil öçet bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılıq Şirtin abonuçlar terminalı da maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yettinci ayının birinci günüden sekizinci ayının 31. günü geçi bulgan yazlık tatillik yolcu toşuş mezgelide. Şincan boyunca ayrı durumlarda toşulgan yolcu 13.097.500 adım kıtım olup bu türkü okşaş mezgildekiden 10.60% aştı. Yolcu toşuyduğun nöbetçi ayrıplarının 99.900 ayrıplan kıtım buluşu kapalı kılınıp, bu türkü okşaş mezgildekiden 10.59% aştı. İşlep çıkırış toşuş miktarı bu türkü okşaş mezgildekiden, iki hanılık san boyucu eşip, aviyasiye bazarının hayati küçü sicil kozgut oldu. Yazlık tatillik toşuş mezgilide, sayahatke çıkan yolcular, uruk tıkkan dost buraderlerinin yoklaşkı çıkkalla, kaytkan okuguşla katarlıkla katmakat girelişip, aviyasiya arkalık seferge çıkış ihtiyacı açtı. Tügündeki aviyasiya liniyasının təsiri önümüge tayınıp, Şincan'daki ayrı durumlarının aviyasiya liniyası toru sıcıl zıç tokulup, növbetçi ayrı planıyla təminleş üzlüksüz açtı. Bunun içine Ürümçi Tianşan Halkara Aeroportu rayon tügürünün yadırılık rolünü toluk cari kıldırıp, toşuş küçü serinmesini zoraytıp, otları yolda almışış yürüyüşlük mülazimetini alılaştırıp, cem'i 7.314.100 adem kıtım yolcu toşuşku kapalı kılıp, 43.972 nöbetçi ayırplan kıtım toşup, bu türkü okşaş mezgildekiden ayrılmalda 13.57%, 17.74% aşırıp, Şincan Pukrala aviyasiyasının tez terakkatı önümlük türtkü boldu. Şincan işçideki Korla, Gulca, Altay, Xoten, Mongulköre, Keriye Katarlık tarmak liniye ayrı durumlarının aviyasiya bazarı yanımı kozgutulup, nöbetçi ayrıplan kıtım sani, yolcu toşuş miktarının ibaret iki türlü körsetküşünün bu türkü okşaş mezgildekiden eşiş nispeti birdek 10%'in eşip, bu kıtımkı yazlık yolcu toşuşunun eşçideki asasi lagırgı aylanıp, yerliknin meriniyet sayahat kesbinin terakkatıga küşlük aviyasiya kuvveti koştu. Yazlık tatillik toşuş mezgilide, Cungu Cenub aviyasiyasının Şincan bazırda uçuşunu icra kılgan nöbetçi ayırplani cemi 19.200 kıtımdan açtı. 3.400.000 adem kıtımdan artık yolcu toşulup, bu türkü okşuş mezgildekiden 11% eşip, tarihteki yeni yukarı seviye yartıldı. Cenub aviyasiyasının Gulcu bazırdaki yolcu toşuş miktarı bu türkü okşaş mezgildekiden 14% açtı. Bunun sırt Kaşgar Çıngdu, Cıngzhou aviyasiya liniyası ve Altay Şanghay aviyasiya liniyasında yolcu toşuş nispeti 85%'ini açtı. Halkara cihette yazlık tatilde çigra halkıgan sayahat, çigra halkıgan amevi sodu işlerine bulgan ihtiyacı açtı. Yazlık tatillik

0: Yolcu tuşuşta Cenub Aviyasiyası Şincan'da tuşuğan halkara yolcu 230 bin adam kayıtımdan eşip, bu türkü okşaş mezgildegidin 30% açtı. Yolcular menbesi ihtiyacı asasen Cenub Aviyasiyası Beşkek, Taşkent, Astana, Yerivan Katarlık Nurgun halkara aviyasiya liniyalarını nuhtuluk zışlaştırıp, Ürümçi Yente Siyol halkara aviyasiya liniyasını yeniden açtı. Bunun içi de Ürümçi'den Taşkent, Düşembe, Moskova, Tiblis, Siyol yönülüşü de yolcu orun nispeti 90%'ki yakınlaştı. Halkara aviyasiya liniyası torunun beytilişi ve ziç tokuluşu Ürümçi tügürünün ünüm iktidarının kozgutuluşunu yenime küçeydi. Yazlık tatillik yolcu tuşuş mezgeli de Ürümçi tügünü de halkara otları yolda almış iş nispeti 57%'ki yetip bu türkü okşaş mezgeldekinin eşip getti.
1: Yakında Tunca Türküm'deki 550 Mıntal Ela Süpetliki Yasımı Gül, Cemine Porta Arkalık Çegradan çıkarılıp, Rusya'nın Yeni Sibirya Oblastı'a yolu seylendi. Bu Cemine Porta'nın Yasımı Gül eksport kespini Tunca Kıytım Kanat Yaydırışı bulup, Port'nın has yukarı aşırma kımmetlik yezi ilgilik meksulatları eksportı da yeni büsüş hasıl kılınğallıqı. Yasımı Gül'nün Şincan Taşkı Soda Bazırı'da Poreklep Eçilvatkallıqı'dan derek berdi. Şincan Cihangnan Halkara Soda Çeklik Şirketi Tamuşnığa məlum kılıp eksport kılgan bu bir türküm Yasımı Güllerinin Kızıl Gül, Ətir Gül, Cuhar Gül, Holuncu Şah Yopırmıqı Qatarlıq 10 netçi türü bar bulup umumi miktarı 550 min talgı yetidu. Bular soğuk zencirlik yük avtomobillerge besilip, çigra halkı toşulup, Rusya'daki yerlik ahalilerinin kündülük turmuş bayramını tebrikleş katarlık köpmenbelik ihtiyacını kandırdı. Şincan Cangnan Halkara Soda Çeklik Şirketi'nin direktörü Çü Xiaoling mundaq dedi. Uzaktan buyan Cemine Portu'nun rayon evzellikige tayinip, asaslıqı meyve köktat, Xas yezi ilgilik məhsulatları eksport sodası bilen şoğullanıp geldik. Bu tuncaq etim Cemine Porta arqılıq Yasımı Gülni muvaffaqiyyatlik eksport kılışımız. Bu yılının ahırgıca 5 milyon tal Yasımı Gül eksport kılıp taşkı soda yeni sahasını paal kengayçini mülçerlevatımız. Tunca Türküm'deki Yasımı Güller Cemine Porta arqılıq tamoyşinidin ötküzildi. Bu hem Port mulazimetinin süpitinin östürülüp, ünümünün aşırılgallıqı, soğudu kəsip alıtının sicil mol bolgallıqının dəlili. Yakınki yıllardın buyan Cemine Porti ticaret soğudu muhitini sicil əlalaştırıp, çigra halkıgan soğuk zancirlik əşya oburdu. Ambarda yeni peti saklaş, tekşürüp, tamojnidin ötküzüş yürüşlük əsliyelerini üzlüksiz mükemmelleştirip, dövlütümüzde, İşləb çıxırılğan gülgiyah eksport yolunu yanımı ravallaşdırdı. Port soda qurulması sicil əlalışıb, xaslıqı inçkiləşdirilgən, aşırma qımmeti yuqri məhsulatlarının eksportı açdı. Bunun içində yeni yezi ilgilik məhsulatlarının eksport miqdarı yıldın yılğa zor dərəcədə açdı. Bu yana Cungo Şincanın Rusya Qatarlıq Etraptiki dostanı koşnalar bilen bolgan iqtisat soda almaştırışı, əmkarlıqını çoğunqırlaştırdı. Şincan Gülgiyah Cemiyetinin baş katibi Sün Yong Min mundaq dedi. Otur Asiya, her qaysi devletlerinin əmmisi Gülgiyah istimal çoğun devletleri. Lekin coğrafiye, kelimat, hem de əslihe, üskünü, texniki qatarlıq köp tərəflimi səbəblər tüpəylidin bu caylarının gülgiyah məhsulat miqdari çəklik bulup köp qısmı import qılışqı tayinudu. Bahası umum yüzlük bir qədər yuqri.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab Tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. رنگ

Ar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: tabi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahifimizde aldınkı 7 ayda Şinjan'ın yolcular, universal transporti ve yük taşış miktarının sıcılı aşkallığı doğrusu da toktulamız. Aldınkı 7 ayda Abdunum rayında taş yol, tömür yolu, Pukhrala aviyasiyasının yolcu ve yük taşış miktarda birdek işiş vaziyeti saklandı. Bütün Abdunum rayındaki yukarı süratlik yollarının umumi ekim miktarı 136 milyon avtomobil kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 1 milyon 300 bin avtomobil kıtım köpüyüp 0.96%. Tömür yolda toşulgan yolcu 32 milyon 767 bin 200 adam kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 0.13%. Pukhrala aviyasiyasının yolcu taşış miktarı 32 milyon 721 bin 900 adam kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 6.19% aştı.
2: Aldınkı 7 ayda Abdunum rayonundaki adetki devlet ülke gol liniyelerinin umumi ekim miktarı 276 milyon avtomobil kıtım olup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 5.159% aştı. Bunun içinde yolcular avtomobili bultırkı okşaş mezgildekinin 3.73%, yük avtomobili 9.61% aştı. Aldınkı 6 ayda Abdunum rayonunda yolcular avtomobillerinin katnaş miktarı azraq eşip, 7 ayda öz avtomobil sayaheti sefer kızgınlığının pesiyişige ägişip tövelledi. 7 ayda yük avtomobillerinin ekim miktarı bultırkı okşaş mezgildekinin 9.4% eşip, yük transportının eşiş vaziyeti küçük boldu.
1: Tömür yol yolcu ve yük taşış miktarı sıcıl açtı. Yolcular ekimi kurulması tedirici halde Şinjan işçide otura kıskı musafirlik seferge çıkışkı mayillişip, kıskı musafirlik sayahat etraf sayaheti körnerlik açtı. Şinjan'dan çıkıdığan uzun yolluk köp miktarlık maddi eşya transportuğu bolgan ihtiyaç sıcıl kozgutulup, tömür yol gol liniye yolunun evzellike sıcıl cari kıldırıldı. Aldınkı 7 ayda tömür yol yük taşış miktarı 154 milyon tonluğu yetip, bu tırkı okşaş mezgildekinin 4.16% aştı.
2: Pukhralar aviyat siyasi cehette, tatil mezgildeki sayahat, tetkikat, ögünüş, tuqqan yoklaş qatarlıq köp qıl, ihtiyaç girelleşkenlikten bütün Şinjan'da Pukhralar aviyat siyasinin yolcu taşış transport sıcılıqı yanımı eşip, aldınkı 7 ayda yolcu taşış miktarı 32 milyon 721 bin 900 adam kıtımğa yetip, bultırkı okşaş mezgildekinin 6.19% açtı. Yük poşta yollanması toşuş miktarı 231 bin 600 tonluğa yetip, bultırkı okşaş mezgildekinin 10.14% eşip, eşiş evrişimdeki sicil gevdelendi.
1: Halkara transportta eşiş vaziyeti küçük boldu. Cungu Kazakistan vizi keçirim kılıç siyaseti paydasının sicil kozgutuluşuğa ergişip, çekira sırtıda bir türküm çoğun çoğun türle arka arkadan kurulup, yolcu toşuş bazarının hayati küçü urgudu. Aldınkı 7 ayda halkara yolcu taşış miktarı 807.300 adam kıtımğa yetip, bu tırkı okşaş mezgildekinin 15.18% aştı. Kuruluş maddi eşyaları bilen tavar avtomobil eksportunun koş çaklı kozgıtışı təsir körüstüş, portnın kolaylaşış ünümü körünerlik buluş katarlık amılla sebebidin, aldınkı 7 ayda halkara yol yük taşış miktarı 10 milyon 58 bin 100 tonluğu yetip, bu tırkı okşaş mezgildekinin 23% aştı.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programmasını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahipimizde hayati bedelege başkalarını kutkızgan, adalet yolu da pidakarlık körsetken Orşil Öcet bilen tanışımız. Yakında 19 yaşlık Orşil Öcet'nin hayati bedelige başkalarını kutkızış hareketi, Borul Tokay Nayelik adalet yolu da pidakarlık körsetkenlerini bahalaş takdirlaş komiteti terapidin adalet yolu da pidakarlık körsetken dep bekitildi. Orşil hayat vaxtıda Altay Kespi Texniki Şöygenini şu yıl pütküzgen okuğucu idi. 7 ayının 20 günü saat 18 etrafıda Orşil ağırlar bilen bilen Borul Tokay Nayasidiki İnşaaten Menzir Rayonu'na sayıdaki badi. Orşil Menzir Rayonu sırtının canıb tarafından 50 metr keledigan cayda bir erinin ihtiyatsızlıktan Çonkır Su Rayonu'na kirip ketkenlikini gördü. Su orni erinin boy egizlikidin eşip ketkeçke, közü yumup açıkça özünü kontrol kılalmay, suğu çöküp ketiş hatırgı duş kilip, hayati hep işçidi kalgan idi.
1: Kutkızanla degen avazını anlağandın kiyin, Orşil hatardın korkmay, kökrek yerip utturgı çıkıp, bir tarafdan ağaynılarını kırgakı berip, kutkızışka adam çakırışkı buyurusa, yeni bir tarafdan özünün bir hatarlıkı bilen hesaplaşmay, sodu tonjukıp kalay degen, elgi kişi turuvatkan Çonkır Su rayonu karap etildi.
0: Erinin yenigi yetip barganınken Orşil onun suda kattık tırkışı vatkallıqını, her vakit çöküp getiş ihtimallıqı barlıqını görüp kılçı işkillenmeyi soğu çöküp, erinin kaynırı turup belini çın kucakla bütün küçü bilen onu yukurga su yüzgü götürüp erdi normal nefes aldırdı. Orşil'nin bütün küçü bilen kutkızışı ve kırgaktaki hadımlarının yardımı da suğu çöküp getken er katerdin muvaffakiyetli kutkızı verildi.
1: Ama nek meydandaki su rayonunun ahvalı mürekkep. Suunun çoğunkur teyizliği uxşas bulmağaçka Orşil. O kişinin kutkızıp bolğandın kiyen mağdursızılınıp, davamlıq üzüşke korubi yetmey, bəxtki karşı soğu çöküp getip, kımmetlik hayatı arqalıq şəxsiyetsiz, korkmaz, öz hayatı bədilige başkalarını kutkızıdıgan Ali Canap ruhunu ızaqladı.
0: 7 ayının 28 günü Borul Tokay Nayelik adalet yolu da pidakarlık körsetkenlerini bahalaş takdirleş komiteti Orşil'nin adalet yolu da pidakarlık körsetkenlik hareketini ilan kılıp, onun hareketinin adalet yolu da pidakarlık körsetişini bekitiş ölçümüne uygun işkerlikini muayyelleştirdi. 8 ayda Orşil'nin adem kutkuzuş hareketi kanun boyunca adalet yolu da pidakarlık körüstüş hareketi dep bekitildi.
1: Orşil Borul Tokay nahiyesinden bulup 2023 yılı Altay Kespi Teknik Şöyen'nin avtomobil işiltiş ve remont kılış kespige imtihan verip ötken. Mektepteki 3 yılda o estaydıl, İhtiyatçan pozisiyası ve başkalarına yardım berişini hoşallık dep belidigan pazileti bilen okutkıcı okuğucularının birdek etrap kılışıgı erişken. Bu yıl 7 ayda Orşil, oğuşluk okuş bütküzgen. Orşil'nin

0: өз hayatıdan keçip başkalarını kutkuzgallık iş izlerini bilgenden kiyin okutkıcı ve sabahtaşlarının könlü intayın yerim buldu. Şunun bilen bile onunla kayıl buldu.
1: Orçılının hayati bedelige başkalarını kutkuzup kalgalıkı alicana pezilet bulup, yeni devr yaşlarının batırı, ak gönül buluş, özünün beğişlaş tek alicana peziletini toluklama yankıldı. Yaşlık baharı ve sıkkını arkalık mesuliyet ve mesuliyet çallıkını izahladı.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi Atınım rayındaki 16 şehrinin hava rayıydı məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 15-28 Celsiya gradus kucuya 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 10-26 Celsiya gradus kucuya. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-29 Celsiya gradus kucuya. Golcuda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsiya gradus kucuya. Bortlada hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-28 Celsiya gradus kucuya. Qaramayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-29 Celsiya gradus kucuya. Kütünde hava uçuk, temperatura 12-30 Celsiya gradus kucuya. Şihanzide hava uçuk, temperatura 10-29 Celsiya gradus kucuya. Sanjide hava uçuk, temperatura 12-29 Celsiya gradus kucuya. Qomulda hava bulut bulup keyin echildi. Temperatura 14-26 Celsiya gradus kucuya. Turpanda hava uçuk, temperatura 22-33 Celsiya gradus kucuya. Korda ötkinçi yağmur yağıp keyin hava echildi. Temperatura 14-27 Celsiya gradus kucuya. Aqsuda ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 12-23 Celsiya gradus kucuya. Atışta otturhal yağmur yağdı. Temperatura 15-23 Celsiya gradus kucuya. Kaşkar'da otturhal yağmur yağdı. Temperatura 15-24 Celsiya gradus kucuya. Xotende hava uçuk. Temperatura 13-24 Celsiya gradus kucuya. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 15-28 Celsiya gradus kucuya boludu. 3 bal şamal çıkıdı.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

Şinjan radio televiziya stansiyasi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıbucula. Şinjan radyo televiziya stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: Hürmetli radyo amıqıcılar. Şincan radyo televiziyasının Münbet Pırak programısının alışanlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendiki məzmunları da alışıp yerimiz.
1: Gülünü vatkan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdə il oblastı əla sort yaxşı usullarını yürüşləşdirib qonaqdan xoşallanarlıq mol usul aldı degen məzmunni diqqətinlərgi sunumuz.
0: Qaltıs beş mahirleri sahibimizde Kuça şehirdeki orman muhafizatçıları Kakaslık'ın işkirsede çıntırıp çöl bayavan buz talıkını kovdu de. Maralbeşin ayısındaki bakmıcı Muhtar Davut İlmi kalıp yıkıp Kırım'la aşırış yolunu kenaytı digen mezmurlar deyip tanıdı buludu.
1: Yerse ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde bütün memleket boyunca tögüçelik kesbede tunci ministerlik dergicilik noktalık tecrübehana Şincan'a makallaştı Katarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo ama uçula. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şıtin abunçları terimin aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlatıldı. Hem de deyik

0: Programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın bəksizliklerini paydağı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısına anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıb, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Hürmetli radyo anıgıçılar. Başküzdeki Tarım deryası boyda toğraklar yap yeşil kat götürüp, yulgun söksük yan taklar ken yeyilip, bipayan çöllükte katma kat yeşillik hasıl kılgan idi. Kuça şehri Tianşan Dövlet Ormanı Koğdaş Merkezi, Savuqu Ekologiyelik Suluk Yerini Koğdaş Merkezi, Kuça Şehirlik Toğrak Ormanını Koğdaş Merkezi, Karatmıkdiki Başkuruş Koğdaş Ponkiti çatkallar üsüp ketken bu çöllüknün işkirsi gicaylaşkan idi. Bugünkü kalıtsız bir iş mahirleri sahipimizi köpçülükke çöllük işkirsizdeki yeşillik koğduğuşlar toğrusunu sözler birimiz.
2: Yeşilliknin arkasında bir top, orman muhafazatçılarının her günü çın durup işleşi var. Onlar ailesini bu yerge makallaştırıp, Tianşan'ın canobi etkideki ekologiya toskını köngül koyup koğdumakta. Yakında Kuça şehri Tarım Bazarı Halvat Başkuruş Koğdaş Punkti'ye gelip, çöllükteki yeşillik koğduğucularının hizmeti ve turmuşunu yakın aralıktan iz kıldık.
1: Remont kılıp yığılanğan hoylu pakiz rettik bulup, hoyludaki meybi köktatlarının öz ehvali kişinin kuşağı kılattı. Aşkandı Bingşan, Bingüy, su ısıtkuç katarlıklarının emiz toluk bulup, yatak derizleri pakiz sürtülgen idi. Orman muhafizatçısı Kerem Tohti Pilek'ten bir tavuzun üzüp mihmallarını kütüşke başladı. O külüp durup, bu cay bizden üyümüz, dedi.
2: Çöllükte yıldız tartkan, bu hatırcemlik asan kolgu gelmegen idi. Başkuruş Koğdaş Punkti'da hizmet kılıvatkınıga 20 yıl bolgan Kerem'nin isadık elişçe, deslepki yıllarda Punkti'da konu bir neçi yığız bir kavetlik öyle bar bulup, yazda demik ısık. Kışta şamal ötüşüp duratdi. Tok işiltişte bir küçük generatorga tayangaçka tok birdem bar birdem yok bulup tamak etiş, su kayıntışta kömür kalaşka toğru keletdi. Buralık günlerde oylani topçan kaplaytdi. O mundaq dedi. Ocaklarda aşkanada tabii gaz işiltişini, yatakka su ısıtkıç oruntılgallıqını oylap mı bakmağan edik. Bugünkü günde punkitin kıyapdi, üzül kesil özgerdi.
1: Yakın yıllardan bu yana Kuça şehirlik ormançılık ve otlak idaresi başkuruş koğdaş bazının katık detaylı sütünü yukarı götürüp deryasının öz türüşüne sıcılı algısı sürdü. Fakat bu yılla 2 milyon 800 milyon yuan meblağ silip başkuruş koğdaş punktinin 13'ünü bir tutaş özgertti. Birinci septiki orman muhafizatçıları şunadın itibaren turuvatkan kıstan şaraiti adli yataklar bilen hoşlaşıp çöllüktün işkirse de hakiki ehmiyetki iyi ailegi iyi buldu.
2: İlgiri mahalle hizmetini kıladığan Kurban Kasım bultur 3-cü ayda çöl bayavan bostanlıkını koğdaş itikadını kalbige püküp, asasi katlamının orman koğdaş hizmetige teşebbüskarlık bilen tizimlattı. O hizmetki katnaşkan bir yıldın köperek vaqtdan boyan yavayı hayvanlarının izini perklendirish usulini pişik egiledi. Yana daim hizmettaşlarga ademsiz uçku katarlık, akli iktidarlık üskünlerde meşgulat kalışını öğretti.
1: Yakında Kurban bir kıtımlık alayda kutkuzuşunun başını keçirdi. Tarım bazarlık sakçıhanının kalık sakçıları çarlaş çeriyanda yarılınıp örü turalmas bulup kılgan bir boğu balısını baykap, yakın etraftaki başkuruş koğdaş boğun kitağı apırıp bəri. Kurban inçiklik bilen bu boğu balısını su işküzüp süt emitti, hem vaxtıda yavay hayvanlarını kutkuzuş boğun kitağı bilen alaklaştı. Boğu balısı yötkep oralaştırılgan deyinkin o, boğu balısını davalap, yarısını sakatkan neyin tabiyet koyup bəsək, bu orman rayonumuz onun ailesiyle aylındı, dedi.
2: Qattıq detalları yenilinip, dərəcisi özdürülüp, hizmet turmuş muhiti sicil əlalaşdırıldı. Bu Kuça şəhərinin başquruş, qoğdaş bazısını ölçəmləşdiriş, qeyliplaşdırış, daimlaşdırış quruluşunu alğı silcit qallıqının ixçam görünüşü. Növette Kuça şehirde Amevi Menpaet Ormanını Başkuruş Koğdaş Punkti'den 36'sı, Meksus Vazifedeki Ot Öçürüş Şöbü Ətirdi'den işkis kurulup, her bir punkt noktağa çarlaş, Koğdaş Abdumobili ve Ottın Modapiyeliniş Maşını Üskünülleri səplenip, Əqli İktidarlıq Küzütüş Tizgilləş Orman Rayonini tədirci kapladı.
1: Kerem Mundak dedi. İlgiri çarlıganda atlıq ya ki piyadı mağandı hazır çarlaş otomobili ve adamsız uçku bar boldi. Bazı tasadifi ehvallarını yani punktikisin oralaştırış yığın zalı arkalık torda bir taraf kılgılı buludu. Şarait yakışlandı. Çarlaşta tekme işçençkit olduk. Okşaş özgürüş ya da yin başkuruş muhabizat kılış punktikisini yüz verdi. Bu yerde okşaş bulmağın yaş bazkuçudaki 6 orman muhabizatçisi 334.100 mu ormanlıkını muhabizat kılıp kovdumakta. Erkin Mecit kiçikidin tartıplı muşu çöl bayabandaki toğraklık rayonu çoğun bolgan bulup dadısı peşkadem orman muhabizatçisiydi. O dadısının izini besip bir işlegenice 20 yılgı yakın işledi. Yani hotununu ponkutka ekilip bu yardıma kallaştı.
2: Onu en pekirlendirdiğini 2016 yılı bir kitimlik çarılıp kogdaşta o bir su menbesini baykıdı. Keyin ala kadar tarmaklar çarılıp tekşürüp sınak kılgandın keyin bu su menbesine tayınıp bir çüşürge yasap etraptaki toğraklıkını soğuruş keyin buluş meselesini hel kılıplı kalmay yana yakın etraptaki ammanın işlep çıkırış turmuşta işletedigan suyeni kapaletke ege kaldı.
1: Bugün künde her kıtım çürgüdün ötkende erken emişe toğraklarını soğuralaydıgan boldu. Könülümüz mu hatırcan boldu deydi. Muşundak kün sayın başkuruş koğdaş neticesi de yeşillik koğdulup bu yarının hayatı küçünü saklap gelindi. Orman rayondaki ot çöpler bargan sırı baraksan aynıp hayvanların izi barbara köpeydi. Erkin mundak dedi. Çöllüktün işkirsi yurt makanımız, ormanın yakış koğduğallık, ailini yakış koğduğallıktır.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani qancılık bana məhz?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nəyə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Evet. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılap abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

2026 yılının aldıngı 20 yılda Şinjan'dan evetilgen, yetküzülgen yezigilik mensulatları 64 milyon 40 min posolukkığı yitip, bulturku şu mezgilikiden 16.6% eşip, yezigilik mensulatları işlep çıkırış kırmızının 6 milyar yönden işi türütkü bulup, Şinjan'ın okşaş mezgillik poşt kespinin evetiş yetküzüş kesp miktarının eşit süratinin eşip, bu kespinin yezigilik mensulatlarının bazarı silinçliği küç koşuş ünümü körünerlik bulgan. Şinjan'ın poşta başkuruş idaresi bazar nazarat kılış başkuruş başkarımızdan başlıkı Gao Limin tonuşturup mundak dedi. Yezgilik mesulatlarının evetiş yetküzlüş miktarına mokum eşi köp tereptik sebeplerden boldu. Bu yıl Şinjan'da badam, yanak, üzüm arı katarlık küçük hem serkıl tez yetküzlüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türüdün uyetisi yanıdın köp etildi. Yine kesip miktarı 1 milyon posolukudun açılan ürümçü gürücü uni komul sütüdün ibaret çolpan yekki mesulatın üç berpa kılınıp yetiştirilgen alakadar tez yetküzüş mulazmeti zamanıvi yezgilik türü cemi 76'ya yetküzüldü. Şinjan'ın mesulatlarını yeni pidi yetküzüş tez yetküzüş arkalık dihkallarga yardım veriş markasının tesir ünümü sicil namayan kılındı. Bunun için de Bayıngulun oblastının bugün ak ürükünü yetküzüş evet kesip miktarının işçila bir katlandı. Üskünlerinin kent gülemde yığılaş, Nahiye rayonu soda sistemisi kuruluşunun siyaset paydası tayinilip, şehir, Nahiye, Yeza 3 derecelik evetiş yetküzüş eşya obrut u eslerlerinin derecesi östürülüp, özgertişik pahalı türk bulundu. Tez yollanmalarını evetiş yetküzüşten

türlerini sicilik küçeytip, Şincan'ın mesbatlarını yığın peti yetküzüş, dağınlık markasının ünüm iktidarını zorayıp, nahiye, yeza, kentlerinin yetküzüş, evetiş torunu sicil mükemmelleştirip, Şincan'ın teknik köp özgüce yezgilik mesbatlarının Şincan'dan çıkıp, çet elgi yüzünüşüge türkü bulup, yezkent kesplarının canlanışıga küç koşudu.

Yakında yezi iyiliki yez ministerliğinin tögüstü mesulatları ve ekologilik bakmışlık noktuluk tecrübe kanısıga viviski eziş murasmi burul tokay naisi de ötküzüldü. Bu bütün memleket bu işe tögüçilik kespide tuncu ministerlik derecilik noktuluk tecrübe kanının Şincan'a makarlaşıp Şincan'ın tögüçilik kespinin yukur süpetlik terakiyatıga küçlük pen teknika yığınlık yarış kuvvet koşkalıkdın direk bir yerdi. Bu noktuluk tecrübhanı dikkatini tögüsü əla nesline talap yetiştiriş, yokur ünlü köpeyçi teknikisinde ötkelgi hücum kiliş, tögüsünü yokur kımmetleştirip incik pişiklaş, ekologilik ölçemleşken bakmışlıktan ibaret töt çoğun sahagi merkezleştirip, uruk plazmasını koğdaş, ilmi bakmışlık, incik pişiklaş, birgeleştirilgen pen tətqiqatlı yığınlık yarış sistemisini bərpa kılıdı. Uzaktan bu yanın töge Şincan'ın alaydı evzellik ige özgeçi çarımçılık kespi bulup geldi. Burul Tokay nayesi tepulgusuz rayon baylıkı tayınıp töge bakmışılıkı ve töge sütü pişiklaş kespini çoğunkur içip devlet içindeki danlık cungu töge sütü yurtuğa aylandı. Bu katımki devlet derecilik pen tetkikat süpüsünün makalı işi bu cayının mükemmel kesb zenciri menzirsigi tayınıp daimlaşkan pen tetkikat tecrübesi teknikide ülgü körsüş ve neticelerini aylandırışını kanat yaydırıp pen tetkikat neticelerini çarpıcılık meydallarına tez makallaştırıp bu kesbke küç koşuşi çarpıcılarına nepket küzüşüge törtkü bulundu. Yezi ilgiliki yez ministerliği tögü sütü mesulatları ve ekologilik bakmışlık noktuluk tecrübe kanısının müdiri Şi Leylin mundaq tunuşturdu. Süp kurulgan denkin dikkatini tögüçülük kespideki açıkçılık, yadroluk tekniklerde ötkelgi ucum kılışka sicil merkezleştirip, kesip pen tetkikatıdaki kem tüktüklerini toluklap, tögü bakmışlıkının ölçümü köpeç sistemisi ve inçik pişiklaş teknik sistemisinin sistemlik mükemmelleştirip, pen teknikide yıllık yarış arklık tögüçülük kespinin kılıplaşkan ölçemleşken, zamanı bilaşkan terakiyatını kozgutimiz. Şincan Wang Yuan Bio Pen Tekniki Guruhi Çek Şirketi Tecrübehanı kuruluşunu katlık detal ve pen tetkikat triki bilen temelledi. Yakın yıllardan bu yan Şincan Wang Yuan Bio Pen Tekniki Guruhi Tögüçülük Kespirin Çoğunkur kızıp, Abdun Rayın iç sırtdaki köplügen Ali Mektep pen tetkikat oruları bilen birleşip, alakadar tekniki tetkikatını kanat yaydırdı. Guruh baş müdiri Çin Gangliang mundaq bildirdi. Karxanamız süp kuruluşu ve pen tetkikat ötkülük ucum kılış hizmetine bütün güç bilen maslaşıp, işlep çıkırış, oğutuş, tetkikatta maslaşıp, yanılık yarış endisiyle tayınıp, tögüçülük kespinin baylık yoşurun küçüğünü sicil kızıp, tekniki yanılap derecesini öz türüşkü türkü bulup, Şincan'ın tögüçülük kespinin memleket boyunca özgeçi çarpıcılık musabıkı yolu da sicil aldıdı minişliği güç koşudu. Növette, Şincan köp yıllık çarabıçılık pen tetkikat ötkülük ucum kılıçık tayinip, tögü köpeytiş sahası da mahiyetlik bösüş asıl kıldı. Meselen, tögünün pesil karakterlik köylüşüriki uruklandırış kıyın buluş meselesi muhabkiyetlik el kılınıp, enevi tört yılda şikayetin botlaklatışta köpeytiş endisi el alaştırılıp, derecesi östürülüp, tört yılda üç kıyın botlaklatışı özgertilip, bu kesipten süpettin östürüp, ölümünü aşırışının tekniki asası puhtulan. Keyik kademde bu cahi pen tetkikat süpsuğu tayınıp, tögü nesil plazması da yığınlık yartış, yeşil bakmıcılık mesulat tetkik kılıp eşitin ibaret bütün zencirlik tekniki derecesini östürüş üstede sicil çoğunkur izdinip, rayon baylık evzellikini üzlüksüz aşırıp, tögücülük kespini baylık evzellikinin kesp evzelliki, marki evzellikine aylandırışka törtkü bulup, Şincan'ın zamanı bir özgeçi çarpıcılıkının yokur süpetlik terakiyatı küç koşuyordu.

Bu yıl kirgenden bu yan Dövlet Pul Muamile Nazaret Kılıç Başkuruş Baş İdarisi Şincan Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi tevellikteki soğurta aparatlarını yezi ilgilikige alakadar sahalarının pul muamile silinmesini sicil zorayışkı yetekledi. Altınç ayının ahırgıca yezi ilgilik soğurtasının bütün Şincan'ın yezi ilgilik işlep çıkırışını təminligen xayıp xatar kapalıdı cəmi 120 milyar tüyendin açtı. Altın çaydan boyan sicil davamlaşkan yukarı temperaturlu qavarayının təsirde Guçin nahiyasının kısmen yezi bazarlarının buğday, konakları, kurgak, ısık şamal, kesellik, aşarat ziyini qatarlıq əvallarına uçurgaçka Guçin nahiyası Cepiki bazarı Sanshi Hukentinin ahalısı Xu Hongbin tergan 2600 60 milyardaki konaqının husuli oxşaş bolmagan derecede kemiyip ketti. O yezi ilgilik soğurtasığa qatnaşqaçqa soğurta şirketi tekşürüp ziyanını bekitiş arqılıq 800 milyardaki konaqının apetke uçurganlıqını muayyenleştirdi. Jonghua Birleşme Mal Mülük Soğurtası Payçaklık Şirketi Guçin Nahiyelik Tarmak Şirketinin yezi ilgilik soğurtası məxsus başqurğuçısı Hao Yongjiang mundaq dedi. Ziraatning o'sish davriyligi, opatga uchirgan mo'sani, amaliy ziyon nisbatini ko'paytirish orqali amaliy to'lam summasini chiqaramiz. 5 kundan 10 kungacha bo'lgan xizmat kunida to'lam pulini dehqon oilasining shaxsiy hisobotiga urib beramiz. Sug'urta shirkatining vaqtida harakatga kelishi bilan xotirjam bo'lgan Xu Hongbin mundaq dedi. Sug'urta haqqining ko'p qismini davlat ustiga oladi. Biz dehqon oilalari 20%ni üstiga olamiz. Sug'urta shirkati bizni to'liq kapolatlantirgachga biz dehqon oilalarining yer terish aktivligimi bir qadar yuqori bo'lyapti. Bu yil kirgandan buyon avtonom rayon diqqatni ochliq bexatarligi, o'zgacha kasb, xalq turmushini kapolatlantirishdan iborat uch cho'ng yadroga markazlashtirib, har taraflama keng qoplagan bo'sig'isi Tövən umumi mənpəyətdarlıq soğurtu mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Aşlıq noxtılıq sahələrigi qarda hər qaysi soğurtu aparatları şal, buğday, qonaqdan ibarət üçün aşlıq sıraətlərigi alaqadar soğurtunu sicil kengaytdi. Altın çayının ahırgıca bütün avtonom rayonda aşlıq sıraəti soğurtu kapalət summisi 31 milyard yuandan köpərəkki yetdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eş qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gedirdi?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Kaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yoksa...
4: Dikkat dur!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydip burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeyi deseniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.